0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar. Ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saati.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama,
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @RadyoMaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

iyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Kutsal kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Dedikodu.
1: Yalan.
2: İlişkiler.
3: Para.
1: Sevgi.
2: Acı sorunu.
0: Kaygı.
3: Stres.
1: Endişe.
3: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
6: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Hayatın İçinden programımızda her hafta yeni bir konuğumuz var. Bu hafta da yeni cap canlı ve bize meydan okuyan konularla karşımıza çıkan yeni bir misafirimiz oldu. Daniel, kime getirdin bu hafta da bize stüdyomuza?
3: Bu hafta çok sevdiğim, çok değerli bir kardeşim. İstanbul Dirisu Kilisesi'nden, oradaki önderlerden, orada hizmet eden değerli Alper kardeşimiz var. Hoş geldin Alper.
7: Hoş bulduk Daniel. Hoş bulduk Sedat. Aranızda olmak çok güzel.
0: Alper, bugün hem düşündüreceksin bizi hem tartışacağız. Bazen de zor sorular soracağız Daniel'le birlikte. Şimdiden hazır ol diyeyim. Ama önce Alper'e geçmeden önce hemen bir reklam veriyoruz her zaman olduğu gibi Daniel. Reklamımız Radyo Maranata ile ilgili. Buyur, senden duyalım.
3: Evet, bir hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Bize soru ve görüşlerinizi hayat@radyomaranata.com'dan yazarak ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa ya da görüşlerinizi oradan belirtebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube üzerinden de bizi dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz.
0: Yalnızlık. Sevgili dinleyiciler, etrafında konuşacak kimsenin olmadığını düşündüğün oldu mu hiç?
3: Evet, bugünkü konumuz, Sedat ortaya çıkardın. Neydi? Bir daha söyle, güzel söyledin.
0: Yalnızlık.
3: Evet.
0: Ya da gerçekten tam anlamıyla seni anlayacak kimsenin olmadığını düşündün mü sevgili dinleyicimiz? Bu koskoca dünyada tek başına kaldığını ve bundan sonra kalan ömründe böyle tek başına ve yalnız geçeceğini düşünüyor musun?
3: Evet Sedat, sen giriş yaptın, konumuzun başlığını verdin. Alper'e de soracağız ama ben önce Sedat senden almak istiyorum. Sen yalnızlık hakkında ne düşünürsün, nasıl tanımlarsın şimdiki bu durumu?
0: Aslında önce yalnızlık nedir, bunu anlayalım. Sevgili dinleyicilerimiz, bir film repliğinden aldığım şey beni çok etkilemişti. Bunu sizinle paylaşmak isterim. Film repliğinde şöyle diyordu, bir Türk dizisiydi bu. Yalnızlık bir karpuz alamamak tek başına. Tek bir karpuzu alıp da eve getirememek. Acaba ne demek istiyor diye sordum kendi kendime, devam etti. Arkada da fon müziği çok güzel çalıyordu. Tek başına bitiremem diye. Güldüğünde yanındakine dönüp sorup da komik miydi soramamak yalnızlık. Paylaşamamak, anlatamamak. Tek başına oturmaktır yalnızlık. Bir başına. Bir başına oturup öyle boşluğa bakmaktır yalnızlık. Etrafında bir sürü insan varken birinin eli senin eline değdiğinde gülümseyip konuşurken hissettiğin yalnızlık her şeyden daha kötü. Film repliğinde böyle şeyler söylüyordu ve ben böyle zamanlardan gençliğimi hatırlıyorum. O zaman ilk sorumuzu Daniel sen sor, sevgili misafirimize, sevgili arkadaşımıza, Alper'e.
3: Evet, sen film repliğinden bunu açıkladın. Ben direkt olarak söylemek istiyorum. İstersen filmden, istersen düşüncelerinden. Alper'cim, sence yalnızlık nedir? Sen nasıl tanımlıyorsun yalnızlığı?
7: Sedat'ın tanımı çok güzel. Şairane bir şekilde o replikten paylaştı. Gerçekten yalnızlık, yani edebiyatta, şiire, romanlara da konu olmuş. Yani insanlık tarihin var olduğu süre boyunca var olan bir sorun. Yalnızlık, yani ben düşündüğüm zaman fiziksel olarak bir yalnızlık aklıma geliyor. Ve duygusal olarak yalnızlık aklıma geliyor. Ruhsal olarak yalnızlık geliyor. Yani yalnızlığın daha derin boyutları var. İnsanlar olarak bizler bir toplum içerisinde yaşamak üzere aslında yaratıldık. Biliyorsunuz kutsal kitapta ilk başta Tanrı Adem'i yarattığında ne demişti? Adem'in yalnız kalması iyi değil deyip onun kaburga kemiğinden ona yardımcı olacak kadını yarattı, Havva'yı yarattı ve ondan sonra çoğalın buyruğunu verdi. Çoğalın ve bütün dünyaya dağılın. Yani yalnızlık ya da yalnız kalmamız demek ki Tanrı'nın isteği değil. diye evet. düşünüyorum.
3: Yani aslında ilginç bir konu değil mi? Yalnızlık derken yani biz İstanbul'da yaşıyoruz. Ben özellikle İstanbul'un iç kesimlerinde, eski İstanbul denilen yerde komşumuzun telefon konuşmasını bile yandaki duvardan duyabiliyorum. Üst kattaki komşunun konuşmasını duyabiliyorum ama bu kadar kalabalık olmamıza rağmen yani dünya nüfusu 7 milyar bu kadar büyük bir nüfus var sürekli olarak artıyor ama insanlar sanki nedense kendilerini daha yalnız hissediyorlar, daha tek başına hissedebiliyorlar. Eskiden mesela komşularımızı tanırdık. Bilmiyorum ben bizim mahallede otururken işte komşuya gidilirdi, onlar çay kahve içilirdi, sohbet edilirdi, bir tuz falan alınırdı, kahve alınırdı. Ama günümüzde bakıyorum da bütün bu komşuluk ilişkileri de bitmiş ve insan daha yalnızlığa doğru itilmiş. Örneğin yani üst kattaki komşuyla hiç ben böyle oturup da saatlerce ya da evine gidip de sohbet etmedim. Bilmiyorum dinleyicilerimizden sohbet edenler var mı? Yani etrafımızda konuşacak, dertleşecek kimsenin olmadığını düşünebiliriz. Ve böyle durumlarda aslında gerçekten çok zor durumda oluruz. Şey de ekleyeyim, biraz belki uzatıyorum ama geçen bir iki ay önce Covid'e yakalanmıştım. Ve bu sokak yasakları da vardı o zamanlarda. Yani düşünün tek başınasınız 15 gün kimseyi görmüyorsun, dışarıya çıkamıyorsun. Karantina durumundasın. Zor bir durum gerçekten.
0: Söyleseydin ben seni ziyaret ederdim gerçekten. Yani,
3: gelseydin de seni almazdım yani, içeri.
0: Yok yani özel kıyafetler var aslında. Ziyaret doğru. ederdim ama sen yalnız kalmam, kıyamam. Ben yalnız olduğum zamanlar hep beni ziyaret ederdin sen. Evet. Yani neyse dinleyicilerimiz gerçekten yalnız olduğunuz zamanlarda bir dostunuzun olması çok güzel. Yani gerçekten dünyada milyonlarca insan yalnız olduğunu ve yalnız yaşayacağını düşünüyor. Yani bazıları hiç evlenmemiş, evinde yaşayan kimse yok, düşünen bir kere. Bu yalnızlıktan kurtulmak için bazıları evlerine beslemek için hayvan alıyor. Kedi gibi ve diğer şey. Aslında çok güzel bir şey bu. Bizde de var gerçekten yalnız kaldığın zaman kedinin yanına gelmesi bile teselli oluyor. Şimdi biliyorsunuz ben sokak röportajlarını hep böyle takip ediyorum YouTube'dan ve çeşitli kanallardan. Yine böyle insanlar yalnızlıkla ilgili nasıl cevaplar vermiş diye merak ettim. İsterseniz siz de araştırabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz insanların verdiği cevaplara bakın. Ben arkadaşlık kuruyorum, devam da ettirebiliyorum ama kimse bana içten gelmiyor. Bir genç bunu söylemiş. Sanki herkes tek kalemde beni silebilecekmiş gibi hissediyorum. İnsanlarla takılıp eğleniyorum ama kimseye güvenemiyorum. Sadece ben ve ben. Yalnızlık güzel falan değil. An geliyor sahte bir söze, sahte gülümsemeye muhtaç oluyor insan. Yine 40 yaşında bir adam şöyle demiş Taksim röportajında. 40 yaşına dayandım. Ortaokul yıllarından beri kendime yalnız ve farklı hissederim. Yanlış bir insana aşık oldum. 4 sene boyunca sadece beni oyaladı. Tabiri caizse cicim aylarını saymazsak. Yani onlayken de yalnızdım. İlginç ama insan evliyken bile bir süre sonra kendini yalnız hissedebilir. Yine o muhteşem soruyu sor bakalım Daniel. Sen yine bir soru hazırlamışsın, notlarıma bakıyorum.
3: Evet, sen Alper'e ne soracaksın? Örnekler verdin insanlara.
0: Alper'i nasıl sıkıştıralım bugün?
3: Yalnız olduğu zamanlardan. Yok sıkıştırmayalım. Alper zaten güzel ve rahat bir şekilde bize yanıtlıyor, bize yanıt veriyor. Yani o zaman şunu sormak isterim. Alper senin kendini yalnız hissettiğin bir zaman oldu mu? Yani ben kendimden örnek verirsem örneğin bir toplantıya gittiğim zamanlar ya da bir arkadaşlık grubu olduğu zamanlarda herkes işte birisini bulmuş, birileriyle sohbet ediyor. Ben biraz daha aslında içine kapanık bir insanım. Böyle çok böyle konuşkan değilim burada her ne kadar konuşsam da. Yani bazen birilerini bulamadığım zaman kendimi sanki orada yalnız, dışlanmış gibi ya da yani birilerini bulmak istiyorum olmuyor. Sedat mesela. Sedat hiç yalnız kalmaz. O da belki anlatsın ama sen Alper böyle kendini yalnız hissettiğin zamanlar oldu mu?
7: Yani şu anda yalnız hissediyorum Daniel. Çünkü ikiniz birden beni sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Şaka bir yana elbette yalnız hissettiğim çok zamanlar oldu. Ama özellikle de iman ettikten sonra bu yalnızlığı daha derin zamanda hissettim diyebilirim. Özellikle Hı-hı. eski arkadaşlarım, Hı-hı. eski tanıdıklarım benden uzaklaştılar. Aile üyelerimden bir mesafe hissettim.
3: Hristiyan olduğum diye.
7: Hristiyan olduğum için Hı-hı. bu yalnızlığı hissettim. Ama geri kalan bu yalnızlığı, boşluğu tabii ki iman ailesiyle kapatmaya çalıştım. Ama tabii ki kişisel olarak senin demin verdiğin örneklerde olduğu gibi biz kendi kişilik yapımızdan dolayı da bazen yalnız kalmaya yönlendirilebiliyoruz. Hı hı. Bazen bizim sosyal anksiyetelerimiz olabiliyor. Yani sosyal endişelerimiz olabiliyor. İnsanlarla doğru iletişim kurup kuramayacağımızı tam emin olamıyoruz. Sosyal becerilerimiz düşük olabiliyor. Ve bu bizim insanlarla çabuk kaynaşamamamıza neden olabiliyor. O nedenle ben de çok sosyal becerileri çok güçlü bir insan değilim aslında. Senin gibi biraz benziyoruz. O yüzden benim de yalnız kaldığım zamanlar elbette oluyor. Ama tabii ki yalnızlık üzerine çok düşünüp onu çok büyük bir dert edinip bunu kendi kendime bir eziyet haline getirmemeye çalışıyorum. Özellikle her insanın tabii kendi iç dünyası var. Her insanın kendi hayatı var diyeyim. Kendi sorumlulukları var. Ve bu sorumluluklar içerisinde biz birbirimize maalesef zaman ayıramayabiliyoruz. Yani bu hayat akışı o kadar güçlü ki ve Batı toplumlarında özellikle bu yalnızlık çok daha büyük bir mesele. Ama Doğu toplumlarında geniş aileler hala birlikte yaşıyorlar. Büyük evlerde büyük aileler birlikte oturuyorlar. Onlar yalnızlığı biraz daha belki az çekiyor ama bizim gibi batıda yaşayan, batılaşmaya doğru giden kozmopolit işte metropollerde yaşayan insanlar demin de dediğin gibi yalnızlığı daha derinden tecrübe ediyorlar. Hı-hı. Ama kırsalda hayat daha yavaş, daha insanlar birlikte olabiliyor. Bu biraz şehir hayatının da getirdiği bir şey. Kimseye güvenmiyoruz demin de sizin bahsettiğiniz gibi. Herkesten bir zarar gelme endişesi içerisindeyiz. Sadece çok yakınlarımıza, çok iyi tanıdıklarımıza güvenip onlarla birlikte olmayı seçiyoruz. Yani bu yalnızlık meselesi aslında tabii biraz da kötülükle paralel olarak. Yani kötülük arttıkça dünyada, günü arttıkça biraz insanlar da korkuya kapılarak güvenlik endişeleriyle sanırım biraz da bilinçli olarak yalnızlığı seçebiliyorlar Daniel.
3: Evet, evet. Yani biraz önce aslında ondan bahsettin değil mi? İlk olarak Adem ve Havan, Adem'in yaratıldığı zaman özellikle Tanrı ona onun yalnız kalmasının iyi olmadığını söyledi. Çünkü yani yalnız kalındığında insan gerçekten bunalıma düşebilir, hayattan küsebilir, hüzünlüdür, içine kapalıktır. Hatta birilerine öfkeli ve kızgın da olabilir. Dolayısıyla evet yalnızlık çok iyi değil. Evet, yalnız kalmak çok fazla iyi değil. Örnek düşünebilirsiniz hani yaşlandığımız zamanlarda bayramlarda örneğin yaşlılara gitmek. Biz bir dönem kilise grubu olarak başka kiliseler de yapardı. Yaşlılar evine giderdik, o yaşlıları ziyaret ederdik. Çünkü bir bayramda bile eğer kimsesi yoksa, kimse gelmiyorsa insan çok üzülüyor ve ölüme daha çabuk gidebiliyor. Ama birazcık değindin, şunu sorabilirim. Yalnızlık iyi midir? Yani iyi yönü de var mıdır yalnızlığın? Çünkü evet yalnız kalmak insanı huzursuz, mutsuz yapıyor ama iyi yönleri de var mıdır? Ne dersin Alper?
7: Evet olabilir tabii. Yalnızlık çünkü bazen bizim kendi kafamızı dinlememiz gerektiği bir durumlar olabiliyor. Çok insanlarla iç içe olduğumuz zaman çok insanları duyuyoruz. İnsan odaklı, insanları memnun etmeye çalışan bir bakış açısı geliştirebiliyoruz. O nedenle bazen Rab'le yalnızlık denen bir kavram var. Rab'le baş başa zaman geçirme denen bir kavram var aslında. İman hayatında bu çok değerli bir kavramdır. İşte biz buna derin düşünme de diyebiliyoruz. Tanrı sözü üzerinde derin düşünmek için bazen insanlardan uzakta Rab'le baş başa kalacak zamanlara ihtiyacımız var. Bunu geçmişteki azizler de yapmışlardı. Özellikle 4. yüzyıldan sonra biliyorsunuz şehitlik kavramı ortadan kalktı. Roma İmparatorluğu özellikle Hristiyanlığı seçtikten sonra bunun için insanlar ya da imanlılar daha kutsal olmak için manastırlara kapanıp kendi kendilerini bir şekilde toplumdan tecrit etmeye çalıştılar. Böylece daha Rabb'e yaklaşacaklarını düşündüler. Bu da tabii ki çok iyi bir şey değildi. Çünkü müjdeyi biraz toplumdan uzaklaştırmış oldular. Ama düşünce olarak baktığınızda gerçekten çok fazla seslerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz Daniel. Yani bugün internete anormal bir şekilde bilgi akışı var. Televizyondan, her taraftan, gazetelerden sürekli bir bilgi akışı var. Sürekli insanlar konuşuyor. Bilgi çağında yaşıyoruz ve bilgi çağının olduğu bir dönemde Rabbin yüzünü yalnız başımıza aramamız daha çok gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Rab'den daha çok işitmeye ihtiyacımız var. İnsani düşünceler bizi Rab'den uzaklaştırabiliyor. Gerçekten de Rabbin önünde yalnız kalırsak bu bize bereket getirecek. Yani yalnızlığın böyle bir iyi tarafı olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi kısa bir mola verelim. İkinci bölümde özellikle bir konuyu çok merak ediyorum. Yalnızlık insanlarda farklı duygular oluşturuyor. İşte örnekte verdin ve bu duyguları gerçekten sağlıklı bir hale gelmesi için ne yapmamız lazım, yenmek için ne yapmamız lazım? Önce bir kısa bir ara verelim. Ondan sonra tekrar sevgili Alper'le beraber, Daniel'le beraber konumuza devam edeceğiz. Sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Hayatın İçinden programı devam ediyor. Bizden ayrılmıyorsunuz. Birazdan tekrar görüşmek üzere.

0: Radyo Maranata.
1: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: duygular oluşturuyor gibi bir soru sormuşsun. Yani aslında dünyaya baktığımız zaman ilginçtir. Yani Avrupa'ya baktığımız zaman, oradaki İskandinav ülkelerine baktığımız zaman oradaki insanların da çok yalnızlık çektiğini görüyoruz. Ve çok ilginçtir, bir araştırmaya bakmıştım. Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum ama Türkiye'de kendini çok yalnız hisseden kişiler var. Bu çok fazla yalnızlık hisseden ülkeler arasında en üst düzeyde Türkiye'de. Hani kalabalık bir ülkeyiz, insan ilişkilerimiz iyi diyoruz ama istatistiklere göre Türkiye kendini çok yalnız hisseden ülkeler arasında üst düzeyde. Brezilya'da bununla berabermiş, bununla yakınmış. Neden böyle? Çünkü ilişkiler yüzeysel kalıyor. Yani çok fazla insan var ama konuştuğumuz gibi kimseye güvenemiyorsun, ilişkim yüzeysel olduğundan yalnız oluyorum, yalnız kalıyorum. Ne tür duygular oluşturuyor bu sizde?
1: Evet, arada da aynı zamanda o soruyu sormuştum Alper. Yalnızlığımı yenmek için ne yapabilirim? Hangi adımlar yapabilirim? Bu konuda neler söyleyebilirsin? Bizimle paylaşabilir misin? Daniel'in söylediklerine paralel olarak.
2: Evet, daha önce aradan önce de bahsettiğimiz gibi yalnızlık insanda olumsuz duygular yaratan bir şey. Çünkü daha önce de bahsettiğimiz gibi Tanrı insanın yalnız olması iyi değildir demişti. Demek ki burada bir hikmetli bir söz var. Tanrı insanı tanıyor, onu yaratıcısı olarak. Yalnız kaldığımızda iyi olmuyoruz. Bir de şimdi kalabalıkta yalnızlık denen bir kavram çıktı aslında son yıllarda. Özellikle dediğimiz gibi çok fazla insan çevremizde olabiliyor. Çok fazla insan ilişkilerine gidip çıkabiliyoruz ama kendimizi gene de yalnız hissedebiliyoruz. Aslında bu doğrudan hayatın anlamını çözememiş insanlığın bir yan ürünü olarak ben görüyorum. Hayatın anlamını çözemedikten sonra insanlar diğer hayatın anlamını çözemeyen insanlarla bir araya geliyorlar. Bir kalabalık oluşturuyorlar, bir grup oluşturuyorlar. Ama yürekte bir paydaşlık yapamıyorlar. Yürekte bir ortak nokta bulamıyorlar. İşte bu yalnızlığı körüklüyor aslında. İnsanlar yüreklerinde bir boşluk var. Ve bu boşluğu ancak Tanrı doldurabiliyor. Bunu bilmiyorlar ve insanlarla da doldurmaya çalışıyorlar. Diğer insanlarla boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. Ama diğer insanlar da onların hissettiği o derin yalnızlığı maalesef dolduramıyor. Ama tabii ki karşımızda bizi dinleyen, gerçekten bizi anlayan, Tanrı'yı seven, Tanrı'yı tanıyan bir kardeşimiz olduğunda o gerçekten bizim yüreğimizde bir o yalnızlık duygusunu tatmin edebiliyor. Çünkü onda da Tanrı'nın ruhunun bir işleyişi vardır ve paydaşlık kurabiliyoruz. Yani paydaşlık dediğimiz bu olay imanlara has bir durumdur. Bu sadece bir kuru bir arkadaşlıktan ötedir. Yürekte yapılan bir bağlantıdır. O nedenle yalnızlığa karşı benim her zaman uyguladığım şey her zaman kardeşlerle birlikte olmak. Yani ben ne zaman kendimi yalnız hissedersem, yenik hissedersem, sorunlu olduğumu hissedersem bir kardeşime başvuruyorum, bir kardeşimi arıyorum, ona içimi döküyorum, yalnızlığımı onunla paylaşıyorum ve o zaman gerçekten tekrar ayağa kalkmak için güç buluyorum. Çünkü beni anlayabiliyor, benim geçtiğim sıkıntılardan beni ancak kardeşim anlayabiliyor. O nedenle her zaman için imanlı topluluğunda bulunmak, kiliseye düzenli olarak katılmak, aktivitelere katılmak, ruhsal hizmetlere, ruhsal etkinliklerde yer almak gerçekten bizim hayatımızın anlamını ortaya koyduğu için bu yalnızlık duygumuza da başa çıkmamız için bize büyük bir silah veriyor. Ben bu şekilde davranmaya çalışıyorum.
0: Yani, yalnız kaldığımızı düşünüp de böyle daha da çok bunalıma girmek yerine aslında tabii ki zor dediğin gibi böyle bir kilisede tabii ki böyle kardeşlerimiz olabiliyor. Olgun, bizi dinleyebilecek, bizim yalnızlığımızda bize yardım edebilecek ama birçok insanın da belki böyle etrafında dostu, güvenebileceği bir kimse çok fazla olmayabilir.
1: Evet Daniel, sen olmayabiliyor gerçekten. Ama bununla ilgili belki birazcık bunun üstünde de düşünebiliriz. Birazdan kutsal kitaba da bakacağız. Yani belki adımlar konusunda biraz konuşabiliriz. Yani bir insan yalnız kaldığı zaman tavsiye edebileceğimiz neler olabilir? Yani ben mesela geçenlerde bir gazete okudum ve gazetede orada zaten birçok gazete olsun, farklı şeylerde olsun, psikologlar mesela 10 adım diyor, 5 adımda şunu yapacaksın diyor, 3 adımda bunu yapacaksın diyor, spor yapacaksın diyor, şunu yapacaksın. Ve birkaç şey not almıştım. Şu diyor ki mesela kendinize güvenebileceğiniz bir arkadaşınız olsun hayatınızda ve onunla duygularınızı, hislerinizi paylaşıp birlikte zaman geçirin. Destek alın, yani psikolojik destek alın, bir psikoloğa gidin. Yani gazetenin yazdığı makalede öyle diyor. Arkadaşlarınız varsa bazı arkadaşlarınızı seçin

0: onlarla daha kaliteli zamanlar geçirerek yalnızlığın üstesinden gelebilecek metotlar geliştirin. Böyle yorumlar var. İnsan yalnız değilken yalnızlık hakkında pek düşünmüyor. O yüzden bir madde de şey diyor, sosyalleşmeye çalışın. Yani hayatınızdaki sosyalleşmeyi tanımlayın ve kendinize meydan okuyun diyor. Sen sosyalleşmeyle ilgili bir şey söylemiştin galiba Daniel. Sosyal medyayla ilgili veya insanların kullandığı bu ortam olsun falan. Evet. Yani onlar galiba evet. engelliyor insanı değil mi? Sosyalleşmeyi özellikle arkadaşlıkları güçlendirmesinde büyük bir engel. Bir ara senle onunla konuşmuştuk. Onu biraz açabilir misin? Yani özellikle insanların kendi bağımlılık mı bir nevi değil mi? Yani sosyal medya yani yalnızlığı insan, itiyor
1: bu,
0: değil mi bu?
1: Dünyada hani bu 21. yüzyılda daha çok yalnızlığa doğru itiliyor gidiyor gibi. Çünkü sosyal medya var. Oradan işte sanal arkadaşlıklar kuruyoruz. Sanal arkadaşlıklarla konuşmaya çalışıyoruz. Oyunlar oynanıyor gençler olarak. Birçok her şey böyle sanal alemde. O zaman sanki bazen de bir kimseye de ihtiyaç duymuyorsun gibi de oluyor. Bu da tabii insanı aslında içten içe ciddi anlamda yalnızlığa doğru itiyor. Ama hani şunu da düşünebiliriz. Evet, insan kendini yalnız hissediyorsa bu çok büyük bir problem değil. Bunu aşmanın bir noktası, bir cevabı da muhakkak hayatlarımız olacak. Yani kutsal kitaptan örnek verebiliriz. Bilmiyorum, Alper, senin aklına gelen böyle yalnız hissedip de ondan sonra işte bu yalnızlığında nasıl çare bulmuş örnekleri aklına geliyor mu?
2: Evet, kutsal kitapta yalnızlığı derinden deneyim etmiş, terk edilmişliği, ihaneti deneyim etmiş karakterler var. Bunların en önde gelenin Yusuf olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yusuf peygamber kardeşleri tarafından ihanete uğrayarak Mısır'a köle olarak satıldı ve terk edilmişliği, yalnızlığı derinden yaşadı. Uzun yıllar ailesinden koptu, yaban ellerde güvenmediği insanlar arasında yaşadı. Ama işte bu durumda onu imanı ayakta tuttu. Bu yalnızlığını Rabbe olan imanıyla aşmasını bildi. Rabbe her zaman güvendi. Tanrı'nın bu yalnızlığı için bir planı olduğunu idrak etti. Ve işte bizim de aslında imanlar olarak, yani Tanrı'ya inanan insanlar olarak, gerçekten yalnız başımıza kaldığımızda aslında bizi hiçbir zaman terk etmeyen, her zaman bizimle olan bir Rabbimizin var olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü sosyalleşme, demin bahsetti Sedat, gerçekten insanlar sosyalleşmeye önem veriyorlar yalnızlıklarının bir sanki çaresi olarak, ama sosyalleşmeyle birlikte günahın da artma potansiyeli var. Yani insanlar bir araya geldiklerinde eğer günah artıyorsa, daha fazla ahlaksızlık çoğalıyorsa, birbirlerini günaha daha fazla teşvik ediyorlarsa, o zaman böyle bir sosyalleşmenin de aslında insanın temel yalnızlığına bir deva olduğunu ben düşünmüyorum. Yalnızlığı da gerçekten Tanrı'nın isteğine göre, üslubunca, Tanrı sözüne göre yaşamamızda fayda var. Yani günahlı insanlarla oturup kalkmaktansa gerçekten Tanrı'nın önünde Tanrı korkusuyla geçireceğimiz bir yalnızlığın ben çok daha değerli olduğuna inanıyorum. O nedenle yalnız kalmamak bir kendi içerisinde bir hedef olmamalı. Hı hı. Fakat doğru yaşam bir hedef olmalı. Ve bu doğru yaşamı biz amaçladığımız zaman zaten Tanrı bizi doğru arkadaşlarla, doğru kardeşlerle, doğru bir sosyal hayata yönlendirecektir. O yüzden önceliklerimizi iyi belirlememiz gerekiyor. Hayatımızın her alanında olduğu gibi Daniel.
1: Hı hı. Yani dediğin gibi Yusuf gerçekten çok güzel bir örnek. Ailesinden ayrıldı, kardeşleri onu sattılar. Tek başınaydı, hapse düştü, yine tek başınaydı. Onu, çünkü başka bir ülkedeydi, başka bir yerdeydi ve çok büyük yalnızlık hissediyordu. Ama o bölümde benim ilgimi çeken bir nokta var. Senin söz ettiğin gibi Yaratılış 39. bölümde birkaç defa bunu bize belirtiyor, anlatıyor kutsal kitapta. Diyor ki Rab onunla birlikteydi. Rab onunla birlikteydi, Rab Yusuf'la birlikteydi. Yani bu 39. bölümde, şimdi hatırlamıyorum ama birkaç defa Rabbin onunla beraber olduğunu söylüyordu. O zaman bunu bilmek, ben kişisel anlamda kendime baktığım zaman bunu bilmek beni çok rahatlatıyor. Yani evet, o anda etrafımda kimse olmayabilir, o anda kendimi boşlukta yalnız hissedebilirim. Ama evet, yalnız değilim, benimle olan biri var, benim arkamda olan biri var. Ve ben hemen Rab'be yönelerek bu yalnızlığımı yenmeye çalışıyorum.
0: Alper, kutsal kitapta da İsa Mesih'in hayatına baktığımızda İsa Mesih yalnız olduğu zamanlar farklı şekillerde değerlendiriyordu. Yani bakıyoruz değil mi, dua ediyordu. Bazı ziyaretler de yapıyordu. Böyle birdenbire ortada kaybolup ya bir kadına Tanrı sözünü anlatıyordu ya da bir öğretmene din adamına bir şey. Yani yalnız olduğu zamanları farklı şekillerde değerlendiriyordu. Biraz anlatabilir misin? İsa Mesih yalnız olduğu zamanlarda genelde neyi tercih ediyordu? Yani neyle baş başa kalırdı? Belki onun gibi bir şey yapamayız ama onun hayatından alabileceğimiz çok şey olabilir. Sen ne düşünüyorsun? Senin bakış açın nedir İsa Mesih'in hayatına ve onun yalnız olduğu zamanlara baktığımızda?
2: Evet Sedat, aslında çok ilginç. İsa Mesih ilk görevine başladıktan sonra, yani vaftizci Yahya tarafından vaftiz olduktan ve kutsal ruhla dolup Mesih olarak görevine başladıktan sonra ilk yaptığı iş bir çöle gitmek ve çölde yalnızlığı deneyim etmek oldu. Hı hı. Bu babasının iradesiyle gerçekleşmiş bir olaydı ve 40 gün boyunca o çölde bir şey yemedi, içmedi, yalnızdı. Hiç kimse yoktu yanında, insanlardan uzaktaydı ve o bir deneme zamanı geçirdi. Ona yardım edebilecek bir insan yoktu. Onunla paydaşlık yapabilecek, onun o dert anında yanında durabilecek hiçbir kimsesi yoktu o 40 gün boyunca. Fakat Baba Tanrı'nın isteğinin önünde, evet, yaşıyordu ve bu onun için yeterli bir gıdaydı. Hı-hı. Yeterli bir doluluktu ve İsa Mesih, dediğin gibi, daha sonraki hizmet hayatının sonraki evrelerinde de her zaman babasıyla yalnızlığı amaç edinirdi. Gün içerisinde kalabalıklara hizmet ettikten sonra, hı-hı, bedensel olarak yorulduğunda, dinlenmek istediğinde, öğrencilerine de zaman ayırdıktan sonra kendisi belli bir zaman bir yalnızlığa çekilirdi ve babasının yüzünü arardı ve ondan işitirdi. Hı-hı. Ondan işitip, ondan anlayış edinerek hizmetine kaldığı yerden devam ederdi. Bu tabii ki mükemmel insan portresi olarak bize bir resim sunuyor. Biz de aynı şekilde yalnızlığımızda yalnızlığın kendisine odaklanıp moralimizi bozmaktansa Tanrı'nın o anki isteğine odaklanmalı, bizim yalnızlığımızı kullanmasını istemeli, ona yaklaşarak bizi yönlendirmesi için gerçekten Rabbin önünde itaatle yaşamalıyız. O zaman bu yalnızlıkta da bir bereket vardır, evet, Sedatçığım.
1: Evet, buna ek olarak belki şunu da söyleyebilirim. Evet, İsa Mesih'ten söz ettik. İlginçtir, Yeşaya 53. bölüm 3. ayette eski anlaşmaya, Tevrat'a baktığımız zaman orada İsa Mesih ile ilgili bir peygamberlikte bulunur. Yalnız kaldığı bir dönem daha vardı hayatının son döneminde. Yani çarmıha gittiği dönemde. Orada şunu okuyoruz Yeşaya 53. bölümde. İnsanlarca diyor hor görüldü, yapayalnız bırakıldı, acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü ve biz ona değer vermedik. Aslında bütün bölüm güzel ama İsa Mesih'in de çarmıhta bütün günahları yüklendiğinden dolayı o dönemde yalnız kaldığını görüyoruz. Ama sonra tekrardan o harika ilişki devam etti çarmıhtan dirilişten sonra.
0: Biraz birkaç dakikamız kaldı ama bu en çok sorulan sorular içerisinde. Yani dinleyicilerimiz arkadaşlıklar dedik, iş hayatı dedik ama evli olan insanlar da var. Evli olup da evliliğinde yalnızlık hissiyle yaşayan insanlar da var. Bu uzun bir konu olabilir ama
1: evet,
0: kısacası
1: farklı bir program yapalım bunda Sedat.
0: Yani hayır, belki de bilmiyorum Alp, eğer söylemek gerekirse evliliklerinde yalnızlığı geliştirmelerini eğer teşvik etmek isteseydik dinleyicilerimize, ilk söyleyeceğimiz şey ne olurdu yani onlara? Yani ne derdik? Bir yardım alın danışmandan ya da bir Hristiyan evli çift olsaydı bir kilisesinden yardım alın veya bir tavsiye edebileceğin şöyle bir dakikalık bir şey var mı? Çünkü bu da önemli bir konu toplumumuz için. Evlilikler mutsuz, yani boşanmalar çoğaldı ve yalnızlık çok iyi bir şey değil yani. O yüzden ne söylerdin? Birkaç dakikaya ne sığdırabilirdik?
2: Evet, özellikle Hristiyan çiftler için konuşmak gerekirse yani tabii ki Tanrı'nın sözüne iman ettikleri varsayımı altında Tanrı'nın sözü tarafından yönetilmeleri gerekiyor her şeyden önce. Çünkü evlilik aslında sanılanın aksine iki kişi arasında değil, üç kişi arasında olan bir sözleşmedir. Üçüncü kişi Tanrı'dır. Yani evliliği kutsayan, evlilik haline getiren Tanrı'nın kendisidir. O yüzden karı koca öncelikle Tanrı'ya bağlılıkta büyümelidir. Tanrı'ya bağlılıkta, ona sadakatte, ona itaatte büyüyen bir çift kendi aralarındaki iletişimin de güçlendiğini fark edecektir. Evet. Aralarındaki sevginin, birliğin de güçleneceğini fark edecektir diye düşünüyorum. Evliliklerimizde buna daha çok değer vermeliyiz. Tanrı'yla zaman geçirmeye ve Tanrı'ya yaşamımızın Rabbi olarak her zaman ilk sırayı verdiğimizde inanın evliliklerimizin ben çok daha bereketli olacağına inanıyorum.
1: Evet. O zaman toparlarsak şöyle diyebiliriz. Evet, bu dünyada yalnız kaldığımız zamanlar olabilir. Bazen işte bunalıma düştüğümüz zamanlar olabilir. Ama evet, bir çıkış yolu var. Hepimizin biraz önce bahsettiğimiz gibi Tanrı gerçekten bizimle beraber. O bizi asla bırakmayacağını, asla terk etmeyeceğini söylüyor. Bununla ilgili ayetler var. Seni asla terk etmeyeceğim, seni diyor asla yüzüstü bırakmayacağım. Yani bunu bilmek benim yalnızlığıma şifa oluyor. Tanrı'ya gitmek, Tanrı'ya yaklaşmak, tabii ki iyi bir dost bulmak da çok güzel ama yüreğimdeki boşluğu, yalnızlığı tamamen Tanrı'nın dolduracağından ben eminim. Umarım dinleyicilerimiz de aynı şekilde, eğer yalnız hissediyorlarsa, kendilerini boşlukta hissediyorlarsa, kimselerinin olmadığını düşünüyorlarsa, bence Tanrı'ya gitsinler, yaklaşsınlar ve ona seslensinler bütün yürekleri. Lütfen Rab, benim yalnızlığımı gider bir şekilde, ya bir arkadaş ya bir dost, ve senden duymak istiyorum, seni işitmek istiyorum. Ve inanın ki Tanrı sizin yalnızlığınızda size yardımcı olacaktır.
0: Tanrı benimle iletişim kurmak, benimle paydaşlık içinde olmak için beni yarattı. İşte Tanrı'nın beni ne kadar sevdiğini, benimle ilgili ne kadar muhteşem düşünceleri olduğunu ve beni asla yalnız bırakmadığını anladığımda, kavradığımda yalnızlık düşüncelerim de kalkar gider. Evet Alper, son bir cümle alalım ve programımızı bitirelim. Hoşça kal dileyelim sevgili Radyo Manata dinleyicilerine. Son olarak ne söylemek istersin programı kapatırken?
2: Sedat, aklıma şöyle bir deyiş geldi. Bizim kültürümüzde şöyle bir söz vardır. Yalnızlık sadece Tanrı'ya mahsustur diye, ama ben bunun böyle olmadığına inanıyorum. Tanrı dahi yalnız olmayı istemedi ve biz insanları yarattı. Onunla paydaşlık içinde olalım ve sevgisini görelim diye. O yüzden yalnız kalmak bizim kaderimiz değil. Öncelikle Tanrı'ya yöneldiğimiz gibi, sizin de dediğiniz gibi. Evet, ondan sonra diğer insanlarla olan paydaşlığımızda gerçekten yalnızlığın bizim kaderimiz olmadığını biz keşfedeceğiz.
0: Teşekkürler Alper. Ve ayrıca teşekkürler programımıza katıldığın için. Hayatın içinden programı şimdilik burada sona erdi. Yeni bir programda Radyo Manata'da tekrar buluşmak üzere. Esenlikte kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil, Matta 12. Bölüm.
1: Şabat günü sorunu. O sıralarda bir Şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri acıkınca başakları koparıp yemeye başladılar. Bunu gören Ferisiler İsa'ya, "Bak öğrencilerin Şabat günü yasak olanı yapıyor," dediler. İsa onlara, "Davut'la yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı?" diye sordu. Tanrı'nın evine girdi. Kendisinin ve yanındakilerin yemesi yasak olan, ancak kâhinlerin yiyebileceği adak ekmeklerini yedi. Ayrıca kâhinlerin her hafta tapınakta Şabat günüyle ilgili buyruğu çiğnedikleri halde suçlu sayılmadıklarını kutsal yasada okumadınız mı? Size şunu söyleyeyim, burada tapınaktan daha üstün bir şey var. Eğer siz, "Ben kurban değil, merhamet isterim," sözünün anlamını bilseydiniz, suçsuzları yargılamazdınız. Çünkü insanoğlu, Şabat gününün de Rabbidir. İsa oradan ayrılıp onların havrasına gitti. Orada eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak amacıyla kendisine, "Şabat günü bir hastayı iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Hanginizin bir koyunu olur da Şabat günü çukura düşerse onu tutup çıkarmaz? İnsan koyundan çok daha değerlidir. Demek ki Şabat günü iyilik yapmak yasaya uygundur." Sonra adama, "Elini uzat," dedi. Adam elini uzattı. Eli öteki gibi yine sapasağlam oluverdi. Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar. İsa'yı yok etmek için anlaştılar. Tanrı'nın seçtiği kul. İsa bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi ardından gitti. İsa hepsini iyileştirdi. Kim olduğunu açıklamamaları için onları uyardı. Bu peygamber Yaşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. "İşte kulum, onu ben seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu sevgili kulum odur. Ruhumu onun üzerine koyacağım. O da adaleti uluslara bildirecek. Çekişip bağırmayacak. Sokaklarda kimse onun sesini duymayacak. Ezilmiş kamışı kırmayacak. Tüten fitili söndürmeyecek. Ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak. Uluslar da onun adına umut bağlayacak." İsa ve Baal Zeul. Daha sonra İsa'ya kör ve dilsiz bir cinli getirdiler. İsa adamı iyileştirdi. Adam konuşmaya, görmeye başladı. Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. "Bu Davut'un oğlu olabilir mi?" diye soruyorlardı. Ferisiler bunu duyunca, "Bu adam cinleri ancak cinlerin önderi Baal Zevul'un gücüyle kovuyor," dediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. "Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen kent ya da ev ayakta kalamaz. Eğer şeytan şeytanı kovarsa, kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Eğer ben cinleri Baal Zeul'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Bu durumda sizi kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Bir kimse güçlü adamın evine girip malını nasıl çalabilir? Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Bunun için size diyorum ki, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak. Ama ruha edilen küfür bağışlanmayacaktır. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak. Ama kutsal ruha karşı bir söz söyleyen ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacaktır. Ya ağacı iyi, meyvesinde iyi sayın, ya da ağacı kötü, meyvesini de kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır. Sizi engerekler soyu, kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız yürekten taşanı söyler. İyi insan içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. Size şunu söyleyeyim. İnsanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız. Yunus'un belirtisi. Bunun üzerine bazı din bilginleri ve ferisiler, "Öğretmenimiz, senden doğaüstü bir belirti görmek istiyoruz," dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona peygamber Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. Yunus nasıl 3 gün 3 gece o koca balığın karnında kaldıysa, insanoğlu da 3 gün 3 gece yerin bağrında kalacaktır. Ninova halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın Yunus'tan daha üstün olan buradadır. Güney kraliçesi yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar ama bulamaz. O zaman çıktığım eve kendi evime döneyim der. Eve gelince orayı bomboş, süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider yanına kendisinden kötü 7 ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. Bu kötü kuşağın başına gelecek olan da budur. İsa'nın annesi ve kardeşleri. İsa daha halka konuşurken annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durmuş onunla konuşmak istiyorlardı. Birisi İsa'ya, "Bak annenle kardeşlerin dışarıda duruyor, seninle görüşmek istiyorlar." dedi. İsa kendisiyle konuşana, "Kimdir annem, kimdir kardeşlerim?" karşılığını verdi. Eliyle öğrencilerini göstererek, "İşte annem, işte kardeşlerim." dedi. "Göklerdeki babamın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kız kardeşim ve annem odur."
0: Matta 13. Bölüm.
1: Tohum Benzetmesi. Aynı gün İsa evden çıktı. Gidip göl kıyısında oturdu. Çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık kıyıda duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey anlattı. "Bakın," dedi, "ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağa az, kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Bazısı 100, bazısı 60, bazısı da 30 kat ürün verdi. Kulağı olan işitsin." Öğrencileri gelip İsa'ya, "Halka neden benzetmelerle konuşuyorsun?" diye sordular. İsa şöyle yanıtladı, "Göklerin egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi ama onlara verilmedi. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek, bolluğa kavuşturulacak. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak. Onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni budur. Çünkü gördükleri halde görmezler, duydukları halde duymaz ve anlamazlar. Böylece Yeşaya'nın peygamberlik sözü onlar için gerçekleşmiş oldu. Duyacak, duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak, bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice doğru kişiler sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler. Şimdi ikinciyle ilgili benzetmeyi siz dinleyin. Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa, kötü olan gelir, onun yüreğine ekileni söker götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur. Kayalık yerlere ekilense, işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşer. Dikenler arasında ekilen de şudur. Sözü işitir ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilen tohumsa sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir. Kimi 100, kimi 60, kimi de 30 kat. Deliceler benzetmesi. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adama benzer dedi. Herkes uyurken adamın düşmanı geldi. Buğdayın arasına delice ekip gitti. Ekin gelişip başak salınca deliceler de göründü. Mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle dediler. Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Bu deliceler nereden çıktı? Mal sahibi, bunu bir düşman yapmıştır dedi. Gidip deliceleri toplamamızı ister misin diye sordu köleler. Hayır dedi adam. Deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Bırakın biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara önce deliceleri toplayın diyeceğim. Yakmak için demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun. Hardal tanesi ve maya benzetmeleri. İsa onlara bir benzetme daha anlattı. Göklerin egemenliği bir adamın tarlasına ektiği hardal tanesine benzer dedi. Hardal tohumların en küçüğü olduğu halde gelişince bahçe bitkilerinin boyunu aşar, ağaç olur. Böylece kuşlar gelip dallarında barınır. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği bir kadının üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır. İsa bütün bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şeyi anlatmazdı. Bu peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Ağzımı benzetmeler anlatarak açacağım. Dünyanın kuruluşundan beri gizli kalmış sırları dile getireceğim. Deliceler benzetmesi açıklanıyor. Bundan sonra İsa halktan ayrılıp eve gitti. Öğrencileri yanına gelip tarladaki delicelerle ilgili benzetmeyi bize açıkla dediler. İsa, iyi tohumu eken insanoğludur diye karşılık verdi. Tarla ise dünyadır. İyi tohum göksel egemenliğin oğulları, deliceler de kötü olanın oğullarıdır. Deliceleri eken düşman iblistir. Biçim vakti, çağın sonu, orakçılarsa meleklerdir. Deliceler nasıl toplanıp yakılırsa, çağın sonunda da böyle olacaktır. İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Doğru kişiler o zaman babalarının egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan işitsin. Define ve inci benzetmeleri. Göklerin egemenliği tarlada saklı bir defineye benzer. Onu bulan yeniden sakladı, sevinçle koşup gitti. Varını yoğunu satıp tarlayı satın aldı. Yine göklerin egemenliği, güzel inciler arayan bir tüccara benzer. Tüccar çok değerli bir inci bulunca gitti, varını yoğunu satıp o inciyi satın aldı. A benzetmesi. Yine göklerin egemenliği, denize atılan ve her çeşit balığı toplayan ağa benzer. Ağa dolunca onu kıyıya çekerler. Oturup işe yarayan balıkları kaplara koyar, yaramayanları atarlar. Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelecek, kötü kişileri doğruların arasından ayırıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İsa, bütün bunları anladınız mı diye sordu. Evet karşılığını verdiler. O da onlara, işte böylece göklerin egemenliği için eğitilmiş her din bilgini hazinesinden hem yeni hem eski değerler çıkaran bir mal sahibine benzer dedi. İsa reddediliyor. İsa bütün bu benzetmeleri anlattıktan sonra oradan ayrıldı. Kendi memleketine gitti ve oradaki havrada halka öğretmeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı. Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor diyorlardı. Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde onun bütün bu yaptıkları nereden geliyor? Ve gücenip onu reddettiler. Ama İsa onlara şöyle dedi. Bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez. İmansızlıkları yüzünden İsa orada pek fazla mucize yapmadı.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
6: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

Güçlü Tanrımız, bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
6: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: sürekli hareket halinde misiniz?
1: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
0: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
1: Endişelenmeyin.
0: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
1: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, tekrar birlikteyiz. İman Kahramanları programını Alper kardeşimle beraber işliyoruz. Ben Daniel Günay. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün tekrar iman kahramanlarının hayatlarına bakmaya devam edeceğiz. Ama önce Alper'e de hoş geldin demek istiyorum.
2: Hoş bulduk Daniel.
0: Seninle olmak güzel Alper'cim. Değerli programımıza katkıda bulunuyorsun. Çok sağ olasın. Rab seni bol bol bereketlesin. Evet, giriş yapmadan önce tekrar e-mailimizi belirtmek istiyorum. Bize düşüncelerinizi, görüşlerinizi oradan yazabilirsiniz. E-mailimiz şöyle: soru@radyomaranata.com. Ayrıca bizleri sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli. Ve yayınlarımızı aynı zamanda YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Evet, biz Alper'le geçen programda Musa'nın hayatına bakmıştık. Musa'nın doğumundan başlayarak kralın sarayında büyümesi, orada gelişmesi, yetişmesini gördük. Ve ondan sonra çöle gitmesini ve çölde Tanrı'yla karşılaşmasına bakmıştık. Ama orada belki biraz daha bakalım diye düşünüyorum Alper. Musa Tanrı'yla karşılaştı. Daha önceden de herhalde Tanrı'yı muhakkak biliyordu, duymuştu, Tanrı'yı tanıyordu. Ama çok derinden belki tanımıyordu. Ancak Tanrı kendisine Mısır'dan çıkış 3. bölümde kendisini Musa'ya tanıttı. Kendisini ona gösterdi. Nasıl bir Tanrı olduğunu ona gösterdi. Bir önceki programda söylediğin gibi Tanrı ona dedi ki ben benim, ben var olanım, ben her zaman var olanım ve beni size ben benim diyen gönderdi diye okuyoruz. Ve ondan sonra aslında neyi belki görebiliriz? Çıkış 3. bölüm 4. ayete baktığımız zaman yanan çalıdan Tanrı Musa'ya seslendi. Yani seslenen bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Tanrı konuşmak istiyor, seslenmek istiyor. Aynı zamanda yine 3. bölüm 5. ayette Musa'ya dedi ki çarıklarını çıkar çünkü bastığın yer kutsal topraktır. Yani kutsal bir Tanrı olduğunu, Tanrı'nın huzuruna çıktığımız zaman kutsal bir şekilde ancak oraya çıkabileceğimizi, üzerimizdeki o günahlarla, eskiden gelen düşüncelerle çıkamayacağımızı, kutsal bir Tanrı olduğundan bahsetti. Ve Mısır'daki halkın çektiği feryadı duyduğunu okuyoruz. Çünkü yine 7. ayette şöyle okuyoruz. Diyor ki Rab, halkımı Mısır'da çektiği sıkıntıyı yakından gördüm. Angaryacılar yüzünden ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum diyor. Ama Tanrı'nın İsrail halkıyla ilgili bir planı vardı. Neydi o plan? Onları verimli topraklara, süt ve bal akan ülkeye götürecekti. Dolayısıyla halkının feryadını duyan bir Tanrı olduğunu burada görüyoruz. Halkıyla yakından ilgilenen bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda halkının feryadına yanıt verip onları bereketli, harika bir yer vaat eden, süt ve bal akan bir diyara götürmek isteyen bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Peki bunu günümüzde düşünecek olursak Alper, bilmiyorum. Yani aynı Tanrı, yani İsrail halkıyla aynı şekilde ilgilenen Tanrı'nın bizimle de aynı şekilde ilgilendiğini, ilgilenmek istediğini, bize de seslenmek istediğini söyleyebilir miyiz? Ne dersin?
2: Amin. Zaten kutsal kitabın Tanrısı kendisini bize kutsal kitaptaki insanlar aracılığıyla tanıtıyor Daniel. Onların hayatlarındaki Tanrı'nın işlerini gördüğümüzde aslında biz de teşvik alıyoruz. Çünkü Musa'nın hayatına, İbrahim'in hayatına, iman kahramanlarının hayatlarına baktığımızda onların bizden farksız insanlar olduğunu, onların da günahları, eksik tarafları olduğunu görüyoruz. Ve Tanrı'nın gerçekten de konuşan bir Tanrı olduğunu, seslenen, dediğin gibi işiten bir Tanrı olduğunu biz biliyoruz. Çünkü gene bir yerde diyor ki insana kulağı veren işitmez mi? ya da insana dil veren, ağız veren konuşmaz mı? Demek ki gerçekten biz zaten bu özelliklerimizi Tanrı'dan aldık. Tanrı'nın suretine yaratıldığımız için konuşabiliyoruz, işitebiliyoruz, bir anlayışa sahibiz. Demek ki Tanrı bunun çok daha aşkına sahiptir. Ve bizi gerçekten seven, bizimle ilgilenen bir Rab'le karşı karşıyayız. Ve Tanrı ilişki kurmak isteyen bir Tanrı'dan yer. Hı hı. Ve Musa'yı aslında tanıtmak istiyordu kendisini Musa'ya. Konuşarak bunu yaptı. Yani evet, biz Tanrı'yı tanımak farklı bir şey. Tanrı'nın var olduğuna inanmak çok farklı bir şey olduğunu biz özellikle kutsal kitaba iman edince anlıyoruz. Yani insanlar bir Tanrı'nın var olduğunu bilebilir. Hı hı. Bunu bilmek onları belki tatmin edebilir kendilerince. Ama gerçekten Tanrı bundan tatmin olmuyor. Hı hı. Tanrı konuşmak istiyor ve dinleyen kulaklar istiyor.
0: Evet.
2: Kendi önünde. Ve işte Musa'yı da bu pozisyona getirdi. Konuştu, Musa dinledi. Musa konuştu, Tanrı dinledi. Ve böylece bir diyalog başladı. Hı hı. Bir dostluk başladı. Tıpkı İbrahim'le, İshak'la, Yakup'la birebir konuştuğu gibi Tanrı şimdi aynı şekilde Musa'yla da birebir konuşuyor. Bir dostluğun temellerini atıyor, bir güvenin temellerini bir inşa ediyor. Bu aslında hepimize bir davettir. Bütün insanlığa davettir. Tanrı bizim dostumuzdur. Bize el uzatıyor, bize konuşuyor. Bize düşen gerçekten bu eli tutmak, o konuştuğu zaman dinlemek ve itaat etmek. İşte o zaman gerçekten de bereketli bir hayat bizi bekliyor demektir.
0: Evet, Tanrı gerçekten insanlarla ilgileniyor, onlardan uzakta değil. Ve tıpkı İsrail halkını süt ve bal akan ülkeye götürmek istediği gibi bizi de kendi yanına, cennetine, göksel evine, evimize bizi götürmek istiyor. Bunun için tek istediği bu, onunla bu yakın ilişkiyi yaşayalım. Ve burada Musa'yı da bunun için kullanmak istiyordu. Musa'yı da İsrail halkına göndermek istiyordu. Ama Musa her ne kadar Tanrı'yı daha da iyi tanısa da biraz korkuyordu herhalde, bilmiyorum. Ne düşünüyorsun? Bahaneleri herhalde vardı. Çünkü karşısına çıkacağı kişi Firavun, dönemin en güçlü imparatoru, hatta kendisini tanrı olarak gören, bütün insanların tanrı olarak gördüğü çok büyük, çok güçlü, çok görkemli bir kişi gibiydi ve sanki Firavun, bilmiyorum, biraz caymış mıydı, biraz korkmuş muydu ya da bahaneleri, yani kendisine mi güvenmiyordu, biraz bahaneleri vardı. Bu konuda bir şey söylemek ister misin, ne düşünüyorsun?
2: Evet, Kutsal Kitap her zaman için insanlarla ilgili çok dürüst, çok net değerlendirmeler yapıyor. Yani olayları olduğu gibi bize sunar. Bir cilalama, bir parlatma, olayları abartılı bir şekilde sunmaktan kesinlikle kaçınır. Ve burada da Musa'yı olduğu gibi bir portre, sade bir portre içerisinde bize göstermektedir. Musa tabii ki bir insandı, etten kemikten bir insan ve korkuyor. Korkması da normal Daniel. Musa gibi büyük bir peygambere baktığımızda ve onun korktuğunu gördüğümüzde bu ancak bize teşvik olabilir. Evet. Çünkü biz de zaman zaman korkuyoruz. Biz de zaman zaman firavunların karşısına çıkmak durumuna düşebiliyoruz. Biz de zaman zaman bizi aşan gibi gören görevlerle karşı karşıya gelebiliyoruz. Yani ve diyoruz ki ben kimim de bu görevi yapabileyim? Ben kim oluyorum da işte bu büyük işi yapabileceğim? Ama Tanrı insanın gördüğü gibi görmüyor Daniel. Çünkü Tanrı biliyor ki ben her şeyi yapabilirim. Tanrı her şeyi yapabilen, güçlü, her şeye gücü yeten kadir Tanrı'dır. İnsan ise bir aracıdır. O her şeye gücü yeten Tanrı'nın bir hizmetkarı olmalıdır. İnsana düşen işte bu hizmetkar olma davetini kabul etmek. Ama Musa henüz Tanrı'yı yeni yeni tanımakta olan bir kişi olarak tabii farklı, Tanrı ondan ne beklediğine ilgili çok şeyler bilmiyordu. Tanrı henüz ona yeni gücünü göstermemişti. Tam olarak açıklamalarını yapmamıştı. O yüzden ilk başta biraz korktu ve Tanrı'nın teşviğiyle, Tanrı'nın lütufkar davranışıyla aslında Tanrı ona dayandı, ona katlandı. Onun korkusunu hoş gördü diyebiliriz. Sen nasıl korkarsın? Sen benim işime yaramazsın. Ben daha cesur birini bulacağım demedi Tanrı. Fakat onun korkularını kabul etti ve korkularıyla birlikte ona cesaret verdi. Merak etme, ben seninle birlikte olacağım. Ve ona mucizeler gösterdi, belirtiler gösterdi. Yani özellikle işte bu asasını attığı zaman yılan oldu, elini böğrüne koydu, çıkardığında bir deri hastalığına olmuştu. Hı-hı. Tekrar böğrüne koydu, tekrar çıkardığında bu deri hastalığı iyileşmişti. Yani Tanrı Musa'ya bir çocuğun anlayabileceği bir dilde ben her şeyi yapabilirim, ben çok Hı-hı. güçlüyüm, mucizeler yapabilen bir Tanrıyım diyerekten sen git ben seninle birlikte olacağım mesajını Hı-hı. Musa'ya Hı-hı. verdiği zaman Musa'ya bir güven gelmeye başladı. Hı-hı. Evet, Tanrı gerçekten büyük ve İbrahim'e verdiği vaadi biliyor Musa. Yani İbrahim'e Tanrı senin soyun 400 yıl köle olarak yaşayacak hı hı. ve ondan sonra ben bu toprakları geri getireceğim vaadini bildiği için işte ben bu vaatte sanırım bir rolüm olabilir düşüncesi Musa'ya gelmeye başladı. Bir güven geldi, hı hı. imanı güçlenmeye başladı. Harun da yanına Tanrı ona yardımcı olarak koyunca gerçekten de adım atabildi hı hı. ve zaten Tanrı'nın bizden bütün beklediği iman adımı atmamız. Biz o adımı atarsak zaten Tanrı bizimle birlikte yürüyor demektir. Tanrı bir insanla birlikte yürüyorsa o kişi zaten çoğunluktur. O kişi zaten zaferlidir.
0: Evet, bahaneler sunmasına rağmen bu çok güzel bir şey. Biz de bazen bir hizmeti, dediğin gibi bir görevi bazen yapmak istemiyoruz. Bazen zor geliyor, gözümüzün önünde çok büyük gözükebiliyor ama... Tanrı harika bir Tanrı. Yani kızıp bağırmıyor, çağırmıyor. Aslında kapılar açıyor ve ona yardımcı olarak dediğin gibi mucizeler göstererek kendisinin gücünün ne kadar büyük ve harika olduğunu gösteriyor. Böylece ne? Artık bahanesi kalmadı Musa'nın ve bu zamanda da Tanrı'ya daha da çok güvenmeyi öğrendi. Tanrı'nın kim olduğunu daha iyi kavradı ve evet, Firavun'un karşısına, bu imparatorun karşısına, bu küçük Tanrı'nın karşısına çıkmaya cesaret edebildi. Ve dediğin gibi kardeşi, abisi Harun vardı ve Harun onun yerine konuşacaktı. Dediğin gibi dili biraz tutuktu. Tanrı harika, gerçekten her şekilde her bahanesine cevap vererek onu hizmetine aldı ve onu kullanmak istedi ve ikisi Firavun'un huzuruna cesaretle çıkabildiler. Şimdi ben kendimi düşünüyorum, yani böyle bir büyük güçlü bir durum karşısında yani ne yapabilirim, dediğin gibi biz kimiz ki, ama Tanrı'nın bizimle ve arkamızda olduğunu düşündüğümüzde, gördüğümüzde ve onunla zaman geçirip onun gücünün ne kadar harika olduğuna iman ettiğimizde gerçekten de hiçbir zorluk, hiçbir karşımızdaki o büyüttüğümüz, kocaman gördüğümüz o zorluklar, sıkıntılar, problemler o kadar büyük olmayacak. Çünkü bütün o zorlukların üzerinde Tanrı'nın varlığını, Tanrı'nın gücünü görebileceğiz. Tıpkı Musa'nın gördüğü gibi. Ve daha sonra Firavun'un huzuruna çıkıyorlar. Ona bakacağız. Firavun'un huzuruna çıktıkları zaman tabii ki yine zorlukla karşılaşıyorlar. Firavun kolay kolay halkını salıvermeyecekti. Çünkü onları köle olarak kullanıyordu. Zorluklar yaşadılar. Musa'nın işi kolay oldu mu Firavun'un huzurundan çıkınca? Sanki belki düşünebilirdi, bu mucizeleri ben yaparsam hemen halkımı bırakacak, rahat olacağız, devam edeceğiz. Ama aslında görüyoruz ki hiç de o kadar kolay değildi Musa'nın işi.
2: Evet, Musa ve Harun gittikleri zaman Firavun'un karşısına çıktıklarında bu mucizeleri gösterdiler ve dediler ki işte Tanrı biz halkını dışarı çıkartıyor, biz 3 gün gideceğiz, orada tapınacağız, çölde Tanrımıza kurban keseceğiz, o yüzden halkımızı bırak gitsinler dediler. Fakat Mısır Firavunu bunu tabii bırakmak istemedi, çünkü kölelerini bırakmak bedava ücretsiz bir iş kaybına neden olacak. Hı. Ve tembelsiniz siz sürekli işten kaytarmaya çalışıyorsunuz, işte Tanrımıza gideceksiniz, kurban sunacağız diyorsunuz diyerekten öfkelendi tabii. Hı. Ki bırakmadı ve çok enteresan bir şekilde Musa'nın elindeki değneği, biliyorsunuz, hı hı. Tanrı huzurunda attığı zaman Firavun'un önünde, onlar yılana çevrildi ve Mısır büyücüleri de aynı şeyi yaptılar, hı hı. diye okuyoruz. Hı hı. Mısır büyücüleri de sopa attıkları zaman onlarınki de yılan oldu. Fakat Musa'nın değneği onları yuttu, hı hı. diye de okuyoruz. Yani demek ki şeytanın da bir gücü var, evet. Daniel. Şeytan da aslında Mısır büyücüleri aracılığıyla kendi gücünü, mucize yapma gücünü gösterdi. Ama Tanrı'nın değneğinin onları yutması Tanrı'nın gücünün aşkın olduğunu aslında bir işaretiydi. Firavun bunu görmesine rağmen bırakmadı, geri adım atmadı. Çünkü aslında Tanrı onu inatçı yapacağını söylemişti. Çünkü inatçı yaparak kendi adını Tanrı yüceltmek istiyordu. Yani halkını çıkartırken bütün dünyada nam salarak, yani Tanrı'nın yüceliğinin bilinmesi için büyük bir çıkış planlamıştı Tanrı ve Firavun'u bu amaçla kullanacaktı. Ve işte o yüzden bu nedenle tabii ilk başta onlar belki biraz hayal kırıklığına uğradılar. Özellikle Mısır Firavun dedi ki size daha az kerpiç, daha fazla kerpiç yapacaksınız ama size saman verilmeyecek. Gidin Mısır'ın her tarafından nereden toplarsanız toplayın ama aynı sayıda kerpiç yapacaksınız diye buyruk verince İsrail halkı iyice üzerine bir yük bindi. Bu sefer söylenmeye başladılar. Sen bizim dertsiz başımıza daha da dert koydun diye Musa'ya çıkıştılar. Musa da gidip Tanrı'ya, ya Rab sen neden böyle yaptın, halkını niye savunmadın diye Tanrı'nın önüne gelip bundan dolayı o da biraz sitemini belirtince şimdi elimle kurtaracağım siz dedi. Ve ondan sonra işte Firavun'un yavaş yavaş yargılanma süreci başlıyor.
0: O zaman güzel devam ediyor hikaye ama kısa bir ara verelim. Aradan sonra bu hikayeye devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz sevgili dinleyiciler.

0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata.
6: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz ve kaldığımız yerden devam edebiliriz. Değerli Alper'le Musa'nın hayatına bakıyorduk. Musa'nın neler yaşadığına bakıyorduk ve Tanrı Musa ve Harun'u Firavun'a gönderdi. Buna baktık. Ancak onları Firavun'a gönderdiği zaman sanki her şey çabuk bitecek gibi belki düşünebilirdik. Bir bela, bir mucize gösterdikten sonra. Ancak o kadar da kolay Firavun onları bırakmak istemiyordu. Dolayısıyla Tanrı'nın yapacağı birçok işler daha vardı. Ama işleri o kadar da kolay olmayacaktı. Alper'in de aradan önce belirttiği gibi bütün zorlukları daha fazla yaşamaya başladılar. Ve bu zorluklardan sonra halkından zorluk yaşamaya başladı Musa. Çünkü onu görüyoruz. Halkı Musa ile Harun'a çıkıştırdılar. Senin yüzünden bunlar bizim başımıza geldi. Bak bizi daha fazla çalıştırıyor. Daha fazla zorluklarımız var. Mısırların eline bizi öldürmeleri için kılıç verdiniz diye Musa ve Harun'a çıkışmaya başladılar. Gerçekten bu zor bir durumdu. Çünkü Musa ve Harun Rab'be hizmet etmek istiyorlardı. Ama kendi halkları tarafından da

0: Hikayenin devamında gerçekten Tanrı'nın yine yanıt verdiğini görüyoruz ve Musa'ya diyor ki ben güçlü elimden dolayı birçok mucizeler yapacağım. Çünkü ben her şeye gücü yeten Tanrıyım ve ben sizi kendi halkım yapacağım, sizin halkınız olacağım ve size İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a vereceğime söz verdiğim, ant içtiğim topraklara sizleri geri götüreceğim diye Musa'ya tekrar vaadini hatırlatıyor. Ve tekrar o zaman Musa cesaretle Firavun'un huzuruna çıkabiliyor. Çünkü Tanrı'dan güç almıştı. Tanrı onun arkasındaydı. Ona yol gösteriyordu. Ve Tanrı Mısır'ın ilahlarını aslında onları on bela göndererek yargılayacaktı. Ama kısaca belki ondan bahsedeyim Alper. Mısırlar neye inanıyorlardı? Çünkü onların da inandıkları tanrılar vardı. Tek bir tanrı değildi. Mısırlar birçok tanrıya inanıyorlardı. Putperestiler ve örneğin güneş tanrısı Ra vardı, Ra'ya inanırlardı. Bereket tanrısı vardı, bir kurbağaydı. Yani bizim için belki çok komik olabilir ama bir kurbağa bereket tanrısıydı. Nil'in yaşam vermesinden dolayı Nil ırmağını Hapi olarak adlandırıyorlardı. Dolayısıyla birçok tanrıları vardı Mısır halkının. Ama Tanrı neyi gösterdi onlara? Ben her şeyin üzerinde olan, her şeyin üzerinde gücü olan bir tanrıyım diyerek Mısırların bütün bu tanrılarını yargıladılar. Ve bunu söylüyor Tanrı, ben Mısırlar benim Rab olduğumu anlayacaklar. Yani sadece İsrail halkı değil, bütün dünya ya da Mısırlar gerçek Tanrı'nın, gerçek Rabbin ben olduğumu anlayacaklar diye onlara belalar gönderdi ve yargıladı diyebiliriz. Ama tabii bunu da söyleyebiliriz. Senin de dediğin gibi Alper, onlar ne kadar bir mucize gerçekleştirseler de Firavun'un büyücüleri de aynı büyüleri yaptılar ve aynı şekilde mucizeler gerçekleştirdiler. Yani şunu diyebiliriz ki kötü olan da şeytan da mucizeler yapabilir bizi kandırmak için. Özellikle İsa Mesih de bundan söz ediyor. Yani son günlerde sahte mesihler, sahte peygamberler türüyecek ve bunlar ellerinden gelse seçilmiş olanları da saptıracaklar. Neden? Çünkü onlar da çok büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar diyor. O zaman bizler ayık ve uyanık olmalıyız. Yani çevremizde, sağımızda, solumuzda böyle büyük belirtiler gördüğümüz zaman gerçekten bu Tanrı'dan mı kaynaklanıyor yoksa kötü olandan mı kaynaklanıyor? Bunun farkına varmamız lazım.
1: Evet, gerçekten Mısırlı büyücüler örneği bu konuda çok değerli bize bir bilgi veriyor aslında. Anlıyoruz ki ruhsal dünyada gerçekten dünyanın doğal kanunlarını aşabilecek güçte bazı işler olabiliyor. Bunların her birinin kaynağı Tanrı değil, senin de dediğin gibi. Ve Mısırlılar gerçekten o dönemin Mezopotamya uygarlığıyla birlikte bir delta etrafında yaşayan ve gelişen bir topluluk olarak çok tanrıcı inanca sahiplerdi. Ve ilah anlayışları daha çok doğadan aldıkları bereketlerle sınırlıydı. Yani işte Nil onları tarımını güçlendiriyor, sulama şey yapıyor. Yani Nil'i bir tanrılaştırma oluyor. İşte tarım toplumu oldukları için güneşe ihtiyaçları var. Güneşe tapınıyorlar. İşte kurbağalar, işte sinekler, çekirgeler onlara zarar veriyor. Bunları tutan, bunları engelleyenler birer ilah haline getiriyorlar. Demek ki bu çok tanrıcılık inancı o zamanlarda güçlüydü ve günümüzde de tabii buna dikkat etmemiz gerekiyor. O dönemde gördüğümüz bu sahte mucizeler aslında bize bir uyarı olmalı. Gerçek Tanrı'yı biz sadece mucizelerine göre tanımıyoruz zaten. Gerçek Tanrı'yı gerçeği sevmesinden, sevgisinden, onun lütfundan tanıyoruz. O yüzden sadece mucizelere odaklanmak her zaman bizi yanıltır. Ben de bunu eklemek isterim.
0: Evet, kesinlikle doğru. Ve evet, Tanrı kendisinin ne kadar güçlü olduğunu göstermek için bu 10 belayı Mısır halkına gönderdi. Dediğin gibi ilki Nil ırmağının kana dönüşmesiydi. Neden? Çünkü Nil ırmağı yaşam veriyordu ve Mısırlar bu yaşam verdiği için bu sulara bağımlıydılar ve ilginçtir ona Hapi adıyla bu Mısır'daki bu Nil nehrini ilahlaştırmışlardı. Hatta onun onuruna şükran ilah ilahileri bile beslemişlerdi. Nil Nehri'nin kana dönmesiyle Tanrı onların tanrısının boş olduğunu, güçsüz olduğunu gösterdi. İkinci bela kurbağa belasıydı. Bütün Mısır'a işte kurbağalar dadandı. Ve görüyoruz ki o da aslında bir tanrıydı. Mısır'ın bir tanrısıydı. Birkaç not almıştım ben, istiyorsan Alper bunlardan bahsedeyim. Kurbağa Mısır'da bereket tanrısı.

0: Tanrısı olarak tapınılan bir hayvanmış. Yani nasıl günümüzde bazı yerlerde, özellikle Hindistan'da örneğin maymuna ya da ineğe tapıyorlarsa, işte o zamanla da kurbağaya tapınılan bir hayvandı. Hatta Mısır'da doğum yapan kadınlara yardım ettiğine inanılan tanrıça Heket olarak da ilahlaştırılmıştı. Ve kurbağa yaşamın ve yenilenmenin simgesiydi. Ve Tanrı işte birçok kurbağa göndererek onların bu tanrısının boş ve anlamsız olduğunu gösterdi. Ve daha sonra sivrisinek belası geliyor. Yani aslında her seferinde bütün bunlardan sonra Musa gidiyor, Firavun'a konuşuyor ve Firavun onları bırakacağına söz veriyor. Ama maalesef sözünde durmuyor ve tekrar bu bela kalktıktan sonra onları bırakmıyordu. Ve sonra sivrisinek belası geliyor. Ve ilginçtir, Kutsal Kitap'ta okurken dediğimiz gibi büyücüler de aynı şeyi yapmak istiyorlar. Mısır'dan çıkış 8-18'de bunu görüyoruz. Diyor ki büyücüler de kendi büyüleriyle tozu sivrisineğe dönüştürmek istedilerse de başaramadılar. Ve insanların, hayvanların üzerine sivrisinek kapladı. Ve sonra şöyle diyorlar, çok ilginçtir. Büyücüler bunu yavaş yavaş anlıyorlar. Firavun'a diyorlar ki bu işte Tanrı'nın parmağı var. Yani Tanrı bizim inandığımız tanrılardan, büyülerden çok daha fazla güçlüdür. Bunu fark ediyorlar büyücüler. Ama ne var ki diyor, Rabbin söylediği gibi Firavun da inat etti ve Musa ile Harun'u dinlemedi. Ve sonra at sineği belası geliyor. Bu da öyle yorumluyorlar. Diyorlar ki bu bela belki de kutsal böceklerin tanrısı olan Kipri'ye karşı bir saldırı olabilirdi. Dolayısıyla bu at sineği belasıyla da çok zorluklarla karşılaştı Mısır halkı. Ve son olarak da evet, hayvanların ölümü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bu da yine bir tanrıydı onlar için. Çünkü Mısırlılar örneğin boğalara ve başka hayvanlara tapınıyorlardı. Ve ilahların bu hayvanlar aracılığıyla göründüğüne ve Mısır halkının koruyucusu olduklarına inanıyorlardı. Örneğin Mısırlılar aralarında boğa olan ilahları olan Apis ve Mnevis denilen ilaha tapıyorlardı. Dolayısıyla bunların ölmesiyle beraber Mısır'ın inandığı bütün tanrıların boş olduğunu, anlamsız olduğunu, hiçbir işe yaramadığını Tanrı onlara gösterdi. Daha sonra çıban belası oluyor bütün halk üzerinde. Yine büyücüler buna yardım edemiyorlar. Gökten dolu yağıyor ve dolu yağarak bütün onların ekinlerini, her şeylerini mahvediyorlar. Ve burada da ilginç bir nokta var. Ondan sonra sözü sana da bırakacağım Alper. Dolu yağdığı zaman dolu İsrail halkındaki hayvanların üzerine düşmüyor. İsrail halkın olduğu bölgeye düşmüyor ama bütün Mısırlıların olduğu yere düşüyor. Burada ilginç nokta şu. Tanrı uyarıyor Firavun'u ve halkını. Orada şunu görüyoruz. Firavun'un görevlileri arasında Rabbin uyarısından korkanlar vardı ve bunlar köleleriyle hayvanlarını hemen sakladılar, eve götürdüler. Evet, demek ki İsrail'in tanrısı gerçek tanrıdır. Buna iman ettiler ve korudular. Ama hayvanlarını önemsemeyenler onları köleleriyle birlikte tarlada bıraktı ve bu doludan etkilendiler. Ve ondan sonra çekirge belası oldu. Bu da Serapis denilen bir tanrı vardı ve çekirgelerden koruyacak gücü olmadığını göstertiyordu. Dolayısıyla Mısır'da birçok bela onların tanrılarına karşı gösterilen bir güç gösterisiydi. Ve ondan sonra son olarak yani son beladan önce karanlık belası oluyor. Alper, bu konuda sen bir şey eklemek ister misin? Bu karanlık belası nasıl oldu, niye oldu?
1: Karanlık belası da senin demin değindiğin gibi gene bir Mısır ilahının yargılanmasıyla bağlantılı. Güneşe tapınıyorlardı. Güneşin ilahi bir varlık olduğunu düşünüyorlardı antik Mısırlılar. Çünkü bir tarım toplumu olarak güneşe çok ihtiyaç duyarlardı ve güneşin etkisiyle o tahılların büyüdüğünü fark etmişlerdi. Fakat Rab bu karanlığı vererek, yani o güneşi örterek diyor, Mısır'ı hissedilebilir bir karanlık kaplasın. Gündüzde bir karanlık geldi ve muhtemelen Mısırlılar dehşete kapıldılar. Çünkü karanlık içerisinde güneşin örtüldüğünü görünce onlar müthiş bir şekilde korktular. Ve çok enteresan bir şekilde Daniel, yalnız İsraillerin yaşadığı yerler aydınlıktı. Yani bütün bu belalarda, bütün bu mucizelerde aslında ikinci ve daha da büyük bir mucize İsraillerin esirgenmesiydi. Yani bir bölge düşün, aynı bölgedesin. Kurbağa belasına uğruyorsun, sivrisinek belası, at sineği belası, çekirge belası, hayvanların ölümü vesaire dolu. Fakat bütün bu bölge bu felaketlerle kasıp kavrulurken gene o bölgede yaşayan İsrail'de ayrı bir halk bunlardan etkilenmiyor. Yani bu mucizelerin aslında en büyük beni şaşırtan şey İsraillerin esirgenmesi, ayrılması. Yani nasıl olur da düşünüyorum, bir karanlık düşün bütün bölgeyi kaplamış ama İsraillerin yaşadığı yerler aydınlıktı. Burada hiçbir şekilde doğal bir şekilde açıklayamayacağımız bir fenomen var. Yani doğaüstü bir mucize var. Bizim aklımızın anlayamadığı ya da açıklama getiremediğimiz. Yani o aydınlığın nedeni neydi, değil mi? Yani muhtemelen Tanrı'nın nurunla aydınlanma olabilir orada. Yani Tanrı bütün bu belalarda halkını Mısırlılardan ayırdığını çok net bir şekilde Firavun'a vurguluyordu. Yani ben bu belaları sadece ve sadece sana ve halkına veriyorum diyordu. Kendi halkımı bu belalardan ayırıyorum. Çünkü ben onlara bela vermek istemiyorum. Onları bereketlemek için seçtim. Onları senin elinden kurtaracağım. Ama bana inatçılık ettiğin için bu belaların muhatabı sen olacaksın. Bu net mesajı çok net bir şekilde Firavun'a verdi. Ve ondan sonra 11. bölümde diyor ki Rab Musa'ya Firavun'un ve Mısır'ın başına bir bela daha getireceğim dedi. O zaman gitmenize izin verecek, sizi buradan adeta kovacak. Yani artık belaların sonuna geldi. Firavun'un inatçılığının da bir sonu vardı. Firavun yüreğini katılaştırmıştı Tanrı'nın iradesi karşısında. Ama insanın yüreğini katılaştırması Tanrı'nın önünde ancak bir zaman meselesidir. Tanrı'yı yenemez, insanın katılığı Tanrı'yı alt edemez ama Tanrı onu yargılar. İşte Firavun'un da artık yargılanmasının yani knockout edilmesinin zamanı gelmişti. Ve gerçekten de bu çok dehşetli bir yargı olacaktı. Mısır'da doğan ilk çocuklar ölecekti ve gene Rab halkını esirgeyecekti. Fakat bunun için Musa'ya bir talimat verdi.
0: Evet, bu güzel bir talimattı. Tanrı İsrail halkındaki ilk doğanların ölmemesi için bir plan yaptı. Bunu okuyoruz ve bu plana bakarken de gerçekten İsa Mesih'le biz bunu kıyaslayabiliriz. Ama neydi bu talimatlar? İsrail halkı bunu yapacaktı. Mısır'dan çıkış 11. bölüm 12. ayette bunu görüyoruz. Diyor ki orada koyun ya da keçilerden seçeceğiniz hayvan kusursuz, erkek ve bir yaşında olmalı. Ayın 14'üne kadar ona bakacaksınız. O akşamüstü bütün İsrail topluluğu hayvanları boğazlayacak. Hayvanın kanını alıp etin yenileceği evin yan ve üst kapı sövelerine sürecekler diyordu. Ve bunlar böyle yaptıklarında ölüm meleği geldiğinde o evde kan işaretini görünce o evi atlayacaktı. Ve o evdeki ilk doğanlar ölmeyecekti. Ama Mısırlılar böyle yapmadıkları için Mısır'daki ilk doğan her erkek çocuk ve ilk doğan her kişi ve hayvanlar bile öldüler. Ancak buradaki bu ilk doğanların ölümünü ve İsraillerin nasıl kurtulduğuna dikkat çekecek olursak, dediğim gibi İsa Mesih'le bunun çok büyük bir bağlantısı olduğunu da görüyoruz. Örneğin bir kuzu kesilecekti ve bu kuzu aslında İsa Mesih'i simgeliyordu. İsa Mesih de bizim günahlarımız için öldürüldü. Bu kuzunun kusursuz olması gerekiyordu. Ve İsa Mesih'e baktığımızda İsa Mesih'in de günahsız olduğunu, hiçbir günahı olmadığını, hiçbir kusuru olmadığını görüyoruz. Bu kuzunun kanı kapı sövelerine sürülecekti. Böylece işte ölüm meleği gelip onları kurtaracaktı. Ölümden kurtulacaklardı. Tıpkı Mesih'in kanı bizi günahlarımızdan bağışladığı gibi, o kan dökerek, çarmıhta kanını akıtarak bizi günahlarımızdan bağışladı ve benlik ve şeytan üzerinde bize kurtuluş sağladı. Yine ilginç bir olay daha var. İsa Mesih'le benzerliğine baktığımız zaman 46. ayette diyor ki kuzunun hiçbir kemiği kırılmayacaktı diyor. Tıpkı İsa Mesih'in de çarmıhtayken kemiğinin kırılmadığı gibi, yanlarındaki iki kişinin kemiklerini kırdılar ama İsa Mesih'in kemiklerini kırmadılar. Dolayısıyla bu fısıh kelimesi İsa Mesih'le çok büyük bir bağlantısı var. Tıpkı İsrail halkını kurtardığı gibi günümüzde de İsa Mesih bizi kurtarıyor.
1: Evet Daniel, fısıh kelime itibariyle geçiş, geçmek anlamına geliyor. Dediğin gibi ölüm meli ya da ölüm saçan o gece Mısır'ı ziyaret ettiğinde, Mısır'ın üzerine geldiğinde hiçbir ayrım yapmayacaktı aslında. Ve orada doğanların ilkini öldürecekti. Fakat dediğin gibi Tanrı'nın önceden verdiği talimatla işte bu fısıh kuzusunun kanını gördüğü yerden geçecekti. Yani o eve dokunmayacaktı. O ev halkı ve o evin içindeki herkes korunacaktı. Gerçekten de diğer belalardan Tanrı İsrailleri kendiliğinden korudu, değil mi? Kendiliğinden esirgedi. Onlar için özel bir talimatta bulunmadı. Hı hı. Ama iş ölüme geldiğinde, iş ölümle yargılamaya geldiğinde İsrailleri otomatikman kurtarmadı ama İsraillerden bir iman eylemi bekledi. Hı hı. Bir kurban kanı bekledi. O kurban kanı ile kendilerine kefaret sunmaları, günahları için bir şekilde kurban sunmaları gerekiyordu ki ölüm onları yargılamasın. Hı-hı. Ve de çok isabetli bir şekilde dediğin gibi İsa Mesih aslında bizim fısıh kurbanımız olarak, hı-hı, çarmıhta kendini feda etti ve bizler onun kanı aracılığıyla işte ölümden kurtuluyoruz. Ve ölüm yargısı geldiği zaman kimin üzerinde İsa Mesih'in kanını Rab görürse ona dokunmayacak, onun üzerinden geçecek ve onu ebediyen kurtaracaktır.
0: Evet sevgili Alper, konumuz güzel, belki daha çok konuşabilirdik bu özellikle fısıh kurbanı hakkında ama süremiz doluyor. Neyi gördük burada? Tanrı kendi halkını hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Tanrı'ya olan imanlarıyla, eylemleriyle aynı zamanda da Musa'nın da yardımıyla onları kurtardığını, onlara yol gösterdiğini, onlara yardımcı olduğunu ve ölümün onları bulmadığını, yaşam bulduklarını gördük. Evet, dediğim gibi süremiz burada doluyor. Alper'cim çok teşekkür ediyorum bu programda bize katıldığın için. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
6: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tek...
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tek...
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tek...

0: İncil'de gerçekten çelişkiler var mı? Aynı olay farklı şekilde mi anlatılıyor? Bazı ayetler neden ilk bakışta birbirine zıt görünüyor?
1: Peki sorun gerçekten metinde mi?
0: Sorular,
1: iddialar
0: ve cevap arayışı. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar pastör İsmail Kulakçıoğlu'nun konuk olduğu Çelişkiler ve İncil programı başlıyor.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Merhabalar değerli Radyo Maranatı dinleyicileri. Çelişkiler ve İncil programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Sevgi. Siz değerli dinleyicilerimiz için Radyo Maranata'da yeni bir program serisine başladık ve bu program serisi içerisinde İncil'de çelişki gibi görünen ayet ve anlatımlara bakıp derin bağlamsal gerçekler barındıran o kritik noktaları birlikte inceleyeceğiz. İncil metinlerinin tarihsel ve teolojik güvenirliğini masaya yatıracağız. Merak edilen birçok soruya programımızda yer vererek birlikte ufkumuzu genişletmeye ve bu zor görünen noktaları daha da anlaşılır hale getirmeye çalışacağız. Her bölümde amacımız aslında şu soruya cevap bulmak olacak. Sorun gerçekten metinde mi, yoksa bizim bu metinlerin yazıldığı tarihsel ve teolojik bağlamı yeterince bilmememizden mi kaynaklanıyor? Bu yolculukta bizlere rehberlik edecek isim ise Bursa Protestan Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Programa geçmeden önce bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebileceğinizi de hatırlatmak istiyoruz. Soru ve görüşleriniz için ise soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Bugün ilk bölümümüzde İncil metinlerindeki kimliksel çelişkileri ele alıyoruz. Odak noktamızdaki figür Hazreti Yahya. Evet İsmail Bey, şu soruyla başlayalım. Matta 11:14'te İsa Mesih'in Hazreti Yahya için gelecek olan İlyas odur dediğini görüyoruz. Ancak Yuhanna 1:21'de Yahya kendisinin İlyas olmadığını söylüyor. Bu çelişkiyi nasıl açıklayabiliriz?
1: Evet, şimdi çelişkili olduğu ileri sürülen metinlere bakarken yani birkaç nokta hep aklımızda olması lazım. Yoksa okuduğumuz metni anlayamayız, anlaşılmaz. Birincisi, kutsal kitap olağanüstü nitelikte farklı edebi tarzlarda yazılmış kutsal yazılardan oluşur. Yani bu ne anlama geliyor? Farklı edebi tarzlarda yazılmış kutsal yazılar dediğimizde ne anlamalıyız? İşte zebur olarak, yani toplumumuzda zebur olarak bilinen kitap şiirlerden oluşmuştur. Toplumumuzda Tevrat olarak bilinen kitap, Musa'nın 5 kitabı olayları kaydetmiştir. Ama aynı zamanda Tevrat'ta Musa'nın kaydettiği bölümlerde, ilk 5 bölümde tarih vardır. O zaman bunu tarih gibi okumamız gerekir. Düz yazı vardır. Peygamberlik kitapları var ve bu peygamberlik türüne özgü edebi türler bulunur. Bir iki krallar ile bir iki tarihler olayları tarihsel bakış açısıyla kaydetmiştir.
0: Yani o zaman biz bu kitapların içerisinde bulunan olaylara ve anlatımlara bakarak bunları değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Çok önemli. Yani aslında normal bir romanı bile okurken roman gibi okursunuz. Şiir kitabını okurken şiir kitabı gibi okursunuz.
0: Haklısınız.
1: Yani
0: evet.
1: Kutsal kitabı okurken de bunun gibi olması lazım. Ve İlyas peygamber kutsal kitapta yaklaşık 111 kez geçiyor. Yani biz toplumumuzda İlyas peygamber biliniyor, bilinen bir peygamber.
0: Evet.
1: Ama onu iyi anlamak için kutsal kitapta bu geçtiği 111 yere bakmalıyız. Yahya peygamber kutsal kitapta 44 kez geçiyor. Yahya'nın geçtiği 44 yere baktığımızda Yahya peygamberle ilgili olayları anlayabiliriz. Ama ne oluyor? Şimdi sorunuza geldiğim zaman, yani oraya
0: evet,
1: gelmek istiyorum. İşte Matta 11. bölüm 14. ayette İsa Mesih için deniyor ki, İsa Mesih diyor ki Yahya için gelecek İlyas odur. Ama Yuhanna bölümünde Yahya peygamber kendisinin İlyas olmadığını söylüyor. Her iki metne de bakmamız lazım. Ve bu soruyu soran kişilere, yani çelişki arayan kişilere şunu da ben sormak istiyorum. Orada olan olayları anlamaya çalıştınız mı? Bu iki metne baktınız mı? Bu iki metnin bağlamını görmeye çalıştınız mı? Eğer bunu görmeye çalışmamışsanız o zaman kutsal kitabı anlayamayacaksınız. İşte Matta 11. bölüm 14 ayetinde İsa İsrail halkını İlyas gibi tövbeye çağırarak bu peygamberin işlevini, görevini yerine getirdiği için Yahya peygambere İlyas'ın hizmetini yürütmüş olduğunu ifade ediyor.
0: Misyon benzerliği o zaman.
1: Evet, yani daha önce var olan ve Tanrı'nın halkı tarafından bilinen şahsiyetin, yani İlyas peygamberin, kabul edilmiş bir peygamberin tekrar İlyas olarak değil de onun yaptığı hizmeti Yahya'nın sürdürmesi şeklinde söylüyor. Ve bu nedenle Yuhanna 1:21 ayetinde de İlyas mısın diye soruyorlar. Çünkü onu beklenilen bir peygamber olarak düşündüklerinden dolayı. O da diyor ki hayır diyor. Yani ben Yahya'yım ve kendi hizmetini, misyonunu anlatıyor.
0: Anladım. Teşekkür ederim İsmail Bey. Kesinlikle açıklayıcı oldu. İkinci soruya geçiyorum. Yahudi geleneğinde İlyas'ın yeniden gelişi beklentisi peki ne anlama geliyordu?
1: Yahudi geleneği aslında Hristiyan bazı kilise ilahiyatçıları da kutsal kitabı orijinal bağlamından uzak yorumladılar. Ve İlyas peygamber göğe yükseldiği için sanki tekrar gelecekmiş gibi bir düşünce ortaya çıktı. Ve Malaki'deki İlyas peygamber gelecek sözlerini de tam doğru yorumlamadılar diyebilirim.
0: Anladım. Teşekkür ederim. Peki Matta 17-10-13 ayetleri bazı kişiler tarafından reenkarnasyon olarak yorumlanabiliyor. Bu ayetler bir reenkarnasyondan mı bahsediyor? Eğer öyleyse de İbraniler 9. bölüm 27 ve 28. ayetlerde çelişki oluşturmuyor mu sizce?
1: Şimdi ben Matta 17. bölüm 10-13 ayetlerinde bir reenkarnasyon ilgisini göremiyorum. Yani göksel yerler yeryüzünde sahne alıyor daha çok. Yani bununla ilgili bir bağlam var. Ve reenkarnasyon görüşünün sorunlu tarafı da var. Yani çünkü eğer bir ruh kendisi tekrar başka bir bedende geliyorsa bunun sonucunda ortaya farklı bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü son günde, diriliş gününde herkes bedeniyle dirilecek. Ama kişiler nasıl bu bedenleriyle dirilebilir? Şimdi söz konusu metne baktığımızda, yani İsa'nın dirilişiyle ilgili metne baktığımızda neyi anlatıyor? Orada İsa'nın yanında işte Yakup var, Petrus var ve Yuhanna var ve orada İsa'nın görünümü değişiyor ve buna bağlı olarak da Petrus burada bulunmamız ne iyi oldu diyor. Yani istersen üç çardak kurayım, biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a. Ve Petrus konuşmasını sürdürürken ne diyor? Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum. Onu dinleyin. Kimden? Yani İsa'dan İsa. Söz ediyor. Aslında İlyas'a ya da Musa'ya ya da diğer peygambere bir gönderme yapmıyor. Yani
0: evet, bu açık.
1: Evet, yani açık olarak bunu kendisi söylüyor. Eğer İlyas tekrar gelecek olsaydı, yani ya da reenkarnasyon olsaydı orada bir açıklama olması lazımdı diye düşünüyorum. Ve bir de dünyevi hukuk açısından da aslında sorunlu, ilahi hukuk açısından da sorunlu ve çözümsüz bu reenkarnasyon dediğimiz konu. Ve dünyevi hukuk açısından çözümsüzlük, mirasını kaybetmiş biri gelip diyebilir ki ben mirasımı istiyorum ilerleyen zamanda.
0: Çok doğru, evet.
1: Ya da ilahi hukuk açısından baktığımızda biz neyi görebiliriz? İşte geçmişte bana haksızlık yapıldı, bunu telafi etmek istiyorum. Yani olmuyor, yani olmuyor. Bu reenkarnasyon belki insanın ölümsüz olma isteğinden ya da yeryüzünde bazı şeyleri tamamlayamadığından kaynaklanan dünyevi bir görüştür.
0: Belki de bir ihtiyaç diyorsunuz. O eksiklik ihtiyacı.
1: Ya da moral bulmak istiyor.
0: Olabilir.
1: O da olabilir. Yani moral bulmak istiyor. Yani tekrar geleceğim diye düşünüyor.
0: Evet, teşekkür ederim. Doğru söylüyorsunuz. Üçüncü soruya geçiyorum izninizle İsmail Bey. İkinci Krallar 2. bölüm 11. ayet ve Malaki 4. bölüm 5. ayetteki metinler ışığında İlyas'ın göğe alınması ve yeniden gelişi beklentisini de düşündüğümüzde Hazreti Yahya'nın rolünü nasıl anlayabiliriz?
1: Şimdi Malaki bölümüne baktığımızda neyi görüyoruz? Rabbin gününden söz ediyor 4. bölümde ki bu Rabbin günü Mesih'in tekrar gelişiyle ilgili bir gündür. Ve son ayetlerde de Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size peygamber İlyas'ı göndereceğim. O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim. Yani Rabbim burada anlatmak istediği bilinen bir peygamberi kullanarak işte onun geleceğini ve onlara yol göstereceğini ve tövbesiz olan halkın tövbe ederek Tanrı'ya döneceğini anlatmaya çalışıyor. Yani burada Tanrı kültürel bir olayı da aynı zamanda kullanıyor. Bildikleri bir olayı kullanıyor.
0: Sembolik mi anlatılıyor sanki ama biraz?
1: Yani burada sembolik diyebiliriz. Daha çok mecaz diyebiliriz. Evet. Yani başka bir kişi, bilinen kişi aracılığıyla gelecek olana atıfta bulunuyor diyebiliriz. Ve aslında gelecek olanın yani İlyas olmadığını nereden bilebiliriz? Çünkü göğe yükselmesine rağmen yeryüzüne geri dönmüş kişi yok. Yani Tanrı tamam onu aldı. Evet. Bu doğrudur. Ama geri gelmiyor. Geri gelecekse de Tanrı bunu açıklıyor. Nerede açıklıyor? Elçilerin İşleri bölümünde bunu açıklıyor. İsa Mesih göğe yükseldiği zaman ne dedi oradaki melekler? İsa'nın göğe çıktığını nasıl görüyorsanız aynı şekilde geri gelecek. Ve bugün bu Hristiyan umududur. Yani bugün bizler İsa Mesih'in tekrar geleceğini biliyoruz. Çünkü bu konuda kutsal kitapta öğreti var, açıklama var, vaat var ve biz de buna iman ediyoruz. Ama aynı konu İlyas'la yok. İşte burada Yahudi geleneği, haham geleneği, yani bu açıdan bakmak lazım. Tanrı bunların bildiği bir olayı daha iyi anlamaları için Yahya ile
0: somutlaştırmıştır belki de.
1: Gibi, evet, onun gibi oluyor.
0: Için. Evet. Doğru. Teşekkür ederim. Dördüncü soruma geçiyorum İsmail Bey. Güzel de teşekkür ediyorum tekrar. Yeşaya 40. bölüm 3. ayette geçen peygamberliğin Yuhanna 1. bölüm 23'te Hazreti Yahya'ya atfedildiğini görüyoruz. Akademik perspektifte bu uyum Yahya'nın kendi öz bilinci mi yoksa yeni ahit yazarlarının eski ahit metin yorum geleneği üzerinden kurguladığı bir teolojik bağlama mı dayanıyor?
1: Yahya peygamber Yeşaya'nın dediği gibi Rabbin yolunu düzleyin diye çölde haykıran sesiyim ben dedi. Yuhanna 1. bölümde bunu söylüyor. Ve biz buna baktığımızda yani ayetlerin bağlamına baktığımızda Yahya aslında kendi misyonunu da açıklıyor burada. Yani nedir? Rabbin yolunu düzleyin dediğinde gelecek olan yani kurtarıcı Mesih'le ilgili bildirileri vermeye başladığını söylüyor. Ve burada Yahya'nın yani kendisinden yaklaşık 700-740 yıl önce yaşamış bir peygamberden alıntı yapması neyi gösteriyor? Kutsal kitabın tutarlı olduğunu gösteriyor. Ve bir kendisinden önce yapılan bu peygamberliğin gerçekleşmesi de aslında Tanrı'nın vaatlerinin yerine geldiğini gösteriyor. Evet. Yani bunu zaman zaman söylüyorum. Kullandığım bir örnek var. Yani geleceği Tanrı bilir ama madde kendi kendine bir tanıklık veremez. Yani masa ile nasıl diyeyim bir gelecekle ilgili bir şey söyleyemez. Tabii herhangi ki. Bir şey yapamaz. İnsan da yani gelecekle ilgili bir şey söyleyemez. Çünkü geleceği bilmiyor. Ama Tanrı 700-740 yıl kadar önce Yeşaya peygamber aracılığıyla ne yaptı? Geleceği bildirdi. Bir kişinin çıkacağını söyledi. Rabbin yollarını düzleyin dedi ve ona tanıklık yapacağını söyledi. Ve biz Yahya peygamberin hizmetine baktığımızda neyi görüyoruz? O Tanrı'dan uzaklaşan halkı tövbeye çağırdı. Tövbe etmelerini istedi.
0: Böylelikle Rabbin yolu düzlenmiş olacak.
1: Evet, Rabbin yolu düzlenmiş oldu ki İsa Mesih de bunu onaylıyor. İlerleyen hizmetinde bunu onaylıyor.
0: Evet, ayetleri birbirine dediğiniz gibi o zamansal bağlamı yakalarsak gerçekten de çok anlamlı olduğunu ya da doğru olduğunu görüyoruz. Teşekkür ederim.
1: Evet ve burada aslında şunu da söylemek istedim. Yani hem İlyas'ın hem de Yahya'nın hizmetini tekrar değerlendirecek olursak ve buna biz bakarsak. Yani İlyas'ın yeryüzünde bulunduğu süre içerisinde aldığı bir hizmet misyonu vardı. Ve bunu yerine getirdi ve tamamladı.
0: Tamamladı.
1: Yahya'nın aldığı bir hizmet var. Ve o da yerine getirdi ve bunu tamamladı.
0: Teşekkür ederim. Sohbetimiz çok güzel ilerliyor. Ama şimdi kısa bir araya gitmeliyiz. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teşekkürler İsmail Bey.
2: Teşekkür ederim.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Çelişkiler ve İncil programında tekrar birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde İsa Mesih'in Hazreti Yahya için İlyas dediğini ve Hazreti Yahya'nın kendisine İlyas mısın diye sorulduğunda hayır dediği gibi çelişkili görünen ayetleri konuştuk İsmail Bey ile birlikte. Hazreti Yahya İlyas ise bunun bir reenkarnasyon olup olmadığı konusunda da konuşmalar yaptık ve Hazreti Yahya'nın rolünü nasıl anlamalıyız diye tartıştık. Ama şunu da anlamış olduk ki Sayın Pastörümüzün verdiği bilgilerden 700 küsur yıl önce Rabbin Hazreti Yahya'yı müjdelemiş olması bize göre uzun bir süre olsa da kutsal kitabın doğruluğuna dair çok büyük bir kanıttı. Devam ediyorum sorumuzla. 5. soruya geldim. Evet, Yuhanna 1. bölüm 19. ve 20. ayetlerde Yahudi temsilcilerinin Yahya'ya sen Mesih misin diye sorması o dönemdeki yoğun beklentiyi yansıtıyor. Yahya'nın bu iddiayı açıkça reddetmesi nasıl değerlendirilebilir?
1: Eğer Yahya Mesih olsaydı Mesih'im derdi. Yani kendisine sordukları zaman İlyas mısın diye İlyas olsaydı İlyas'ım derdi. Yani böyle bir konu yok. Yani öyle bir durum yok. Ve kendisinin Yahya ve aynı zamanda Rabbin yolunu düzlemek için çölde haykıran ses olduğunu söyledi. Böyle tanıttı. Aslında Matta bölümüne baktığımızda bununla ilgili daha ayrıntılı bazı fikirler, bilgiler alıyoruz.
0: Matta'ya geçmeden önce şöyle bir şey sorsam acaba. Buradaki Yahudi temsilcilerinin Mesih beklentisi ihtiyaçtan dolayı oluşan bir beklenti mi peki?
1: Ya vade dayalı, çünkü evet vade dayalı. Yani Tanrı ne yaptı? Bir kurtuluş tasarısı hazırladı ve bu kurtuluş tasarısına göre kurtarıcı gelecek ve İbrahim peygamberden başlayarak ki ona bir vaat veriyor ve onun soyundan olanların ne olacak? Kurtulacağını söylüyordu ve bu yüzyıllar hatta bin yıllar içerisinde devam eden bir süreçti ve o dönemki Yahudi halkına baktığımız zaman onların beklentisi Mesih gelecek ama aynı zamanda hem Tanrı'nın krallığını kuracak hem de kendilerine toprak vaatlerini yerine getireceğini düşünüyorlardı. Yani bu ikisini bir arada düşünüyorlardı.
0: O vaadin beklentisi bunlar.
1: Evet, vaadi bekliyorlardı.
0: Evet.
1: Ve Matta 3. bölümde o günlerde vaftizci Yahya Yahudiye çölünde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu. Tövbe edin, göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Nitekim peygamber Yeşaya aracılığıyla söze edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti: çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor. Şimdi biz Yuhanna bölümüne baktığımızda, yani az önce bu konu hakkında konuştuk.
0: Evet.
1: Bunu Yahya söyledi kendisi içinde, çölde haykıran sesim dedi. Ama Matta bölümüne baktığımızda bu daha detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ve burada kendi hizmetini, kendi kimliğini daha iyi Yahya tamamlıyor ve tanımlıyor, pardon. Daha iyi tanımlıyor ve tövbe çağrısının göklerin egemenliğinin yaklaşmasına bağlıyor. Markos 1. bölüm 15. ayette de İsa da tövbe edin, göklerin egemenliği yaklaştı. Yani bu çağrıyla hizmetine devam etti. Evet, yani biz Yahya'yı anlamak istiyorsak aslında bu seride sık sık bunu söyleyeceğiz, konuşacağız. Yani kutsal kitapta geçtiği yerlere bakmamız lazım. Yani bu programın başında da söyledim. Yahya 44 kez geçiyordu. Ve şimdi geçtiği yerlere baktığımızda biz Yahya'nın hizmetinin ne olduğunu en iyi şekilde anlayabiliriz. Evet. Ama bir yere bakıyorsak bunu anlamamız zor oluyor.
0: Tabii ki sevgili dinleyiciler, pastörümüz bunu söyleyince aklıma şu da geldi. Eğer herhangi bir merak ettiğiniz konu varsa tabii ki sorularınızı bize yönlendirebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan, Radyo Maranata'dan ama aynı zamanda bireysel olarak kendiniz kutsal kitap hakkında ya da oradaki olaylar hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız da kutsal kitap uygulamalarını indirebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Farklı platformlardan kutsal kitabın kendisini edinebilirsiniz. Bunları öğrenmenizde de mutlaka size katkılar olacaktır. Teşekkür ediyorum pastörüm. Tekrar devam ediyorum 6. soruyla. Yuhanna 1. bölüm 29 ila 34'te Hazreti Yahya insanlara İsa'nın kim olduğunu açıkça ifade ediyor ve gördüklerine de tanıklık ediyor.
2: Ama Matta 11. bölüm 2 ila 3'te tutuk evindeyken Mesih'in yaptığı işleri duyduğunda öğrencileri aracılığıyla gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim diye soruyor. İlk bakışta Yahya hem İsa'yı tanıyor hem de tanımıyor gibi görünüyor. Bu durum bir çelişki oluşturmuyor mu?
1: Şimdi peygamberliğin doğasına bakmak lazım. Peygamberler Tanrı'dan aldıkları mesajı ilettiler. Yani bu mesajı aldılar ve bu mesajı ilettiler. Gelecekle ilgili bildirilerde bulundular. Az önce söylediğimiz gibi Yaşaya, İsa ile Yahya'dan yaklaşık 700-740 yıl önce

0: de geçirmediler.
1: Tabii ki.
0: Yani bunu yazılı anlatımla kayda geçirdiler ve kendi önemlerine göre biraz geçirdiler. Kutsal Ruh onları bu şekilde yönlendirdi ve buna dayalı farklılıklar oluyor, ortaya çıkıyor. Yuhanna bölümüne baktığımızda ne görüyoruz? İsa'nın kim olduğunu açıkça ifade ediyor. Yani bunu söylüyor ve aynı zamanda peygamberlikte bulunuyor. Ama Matta bölümüne geldiğimizde evet, yani o sözün Tanrı'dan geldiğini biliyor ama her şeyi bilmediğinden dolayı ve Tanrı bunu da Yahya peygambere açıklamadığından dolayı ne yazık ki bir cevap veremiyor. Matta 14. bölümde bu konuyu açıklıyor. Pardon, Matta 11. bölümde.
1: Evet, evet,
0: Matta 11. bölümde İsa ve Vaftizci Yahya başlığında var ve bununla ilgili ayrıntıları görüyoruz. Yine az önce söylediğim konuyu tekrar edersem, sadece Yuhanna bölümüne bakarsak bunu anlayamıyoruz. Ama Matta'ya baktığımızda tutuk evinde bulunan Yahya Mesih'in yaptığı işleri duyunca onu gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu: gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim? Neden böyle diyordu? Yahya o dönemde İsa'nın mucizelerini gördü. Yani kendisi hem tanıklık etti hem kendisi de, yani bu mucizelere de tanık oldu. Bunu biliyordu. Ancak az önce de konuştuğumuz gibi o dönemde bir beklenti vardı. Tanrı'nın egemenliği yeryüzüne geldiği zaman İbrahim peygambere verilen vaatlerin de, yani toprak vaadinin de gerçekleşeceğini düşünüyordu. Mucizeler var ama toprak vaati gerçekleşmiyordu. İsa Mesih tövbeye çağırıyordu ama bir ruhsal krallıktan ve göksel krallıktan söz ediyordu. Yahya bu ikisi arasındaki bağlantıyı kuramadı ve bu nedenle öğrencilerini ona gönderdi, İsa'ya gönderdi. Ve İsa ne dedi? Gönderilen öğrencilere şöyle karşılık veriyor: gidip işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzzamlar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu. Yani Yahya peygamber, İsa Mesih Yahya peygambere kuşku duymamasını söylüyor. Yani iman, onun da kendisine iman etmesini söylüyor aslında. Ve sonra İsa devam ediyor. Yahya'nın öğrencileri ayrılırken İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı diyor. İşte çölde ne görmeye gittiniz ve rüzgarda sallanan bir kamış mı, söyleyin ne görmeye gittiniz diye anlatıyor. Ve en sonunda Yahya için şunu söylüyor: bir peygamber mi? Evet, size şunu söyleyeyim, gördüğünüz kişi peygamber de, gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak. Şimdi ne oluyor? Aynı ayeti tekrar geliyoruz. Yahya Yuhanna da bunu kendisi için söylüyor. Evet. Matta bölümünde yine kendisi için söylüyor. Daha çok açıklıyor ve İsa tarafından onaylanıyor. Yine biz kutsal kitabı yorumlarken özellikle geçmişteki Tevrat bölümündeki peygamberlik kitaplarına baktığımızda şuna dikkat ediyoruz. Bu söz İncil'de geçti mi ve kim kullandı? Geçti, İsa kullandı, Yahya kullandı. O zaman demek ki bu onaylanmış bir söz, onaylanmış bir peygamberlik oluyor.
1: Böylelikle de en azından karşılaştırmış ve müspet bir şekilde onaylamış olacağız.
0: Evet.
1: O karşılaştırmayı yaparak. Teşekkür ederim, güzeldi, açıklayıcıydı gerçekten. Evet, programımızın sonuna doğru geliyoruz İsmail Bey. Bugün Hazreti Yahya ile ilgili çelişkili görünen noktalara değindik. Son olarak toparlamak gerekirse neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi Güvenilir Söz serisinde çelişkili olduğu ileri sürülen metinlere bakarken birkaç nokta hep aklımızda olmalı. Kutsal kitap ayetleri bağlamında ve kutsal kitap bütününde yorumlanmalıdır. Şimdi bu kutsal kitap bütününde yorumlanmalıdır dediğimde kutsal kitap teolojisi diyoruz ya da düzenli teoloji olarak adlandırılıyor. Diyelim bir ayet var, işte Yuhanna bölümünde Yahya kendisi için tanıklık yaptı. Az önce bunları konuştuk. Hı hı. Ve çölde haykıran sesim ben dedi, yani kendisini açıkladı. Şimdi buna yakın bağlam diyoruz. İlk önce o

0: metinde, o paragrafta ne anlatıyor? Ondan sonra bölümde ne anlatıyor? Yuhanna kitabında ne anlatıyor? İncil'de ne anlatıyor? Matta bölümüne geldik, oraya baktık. Ve ondan sonra Eski Antlaşma'ya da gittik. Yeşaya bölümüne baktık. Kadar gittik, İbrahim peygambere de gittik. Yani bu kutsal kitap teolojisi bir sözcükten yola çıkarak, yani cümleyi bıraktım, yani bir sözcükten bile yola çıkarak bir bütün içerisinde açıklamaya çalışmalıyız. Ve kutsal kitapta çelişkili olduğu söylenen hemen hemen tüm soruların problemi budur. Yani bir yere bakıyor, bir sözcüğe bakıyor, bir cümleye bakıyor ama kutsal kitap bütününde bunu göremiyor. Aynı şey yine İlyas peygamberin hizmetiyle Yahya peygamberin hizmeti için de geçerli. Daha önce söyledim. Evet. İlyas peygamber 111 kez geçiyor. Evet. İlyas peygamberin hizmetini anlamak istiyorsa değerli dinleyiciler, bu ne 111 yapmalı?
1: 111 ayeti de
0: bakması lazım. Evet. Yani orada ne diyor? Burada yani bunu aslında o zaman yoruma da çok gerek kalmıyor. Sadece o ayetleri okuduğu zaman İlyas peygamberin hizmetinin ne olduğu anlaşılıyor. Aynı şekilde Yahya için de geçerli. 44 kez geçiyor. Bu 44 yere baktığında o zaman biz anlıyoruz ki evet, burada Yahya'nın hizmeti şudur, şöyledir. Tanrı bunu bu şekilde kullandı.
1: Görevlendirmiştir ya da kullanmıştır. Evet. Güzel, teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, bugün Çelişkiler ve İncil programında Pastör İsmail Kulakçıoğlu ile birlikte İncil metinlerindeki kimliklerle ilgili zor görünen noktaları ele aldık ve ilk bölümümüzün sonuna geldik. Gördük ki çoğu zaman çelişki gibi görünen durumlar pastörümüzün de söylediği gibi aslında daha da derin bir anlayışa bizi davet ediyor. Bu nedenle o derin anlayışı kazanmamız için de belki bireysel bir çaba olarak kutsal kitapları okuyabilir, programları, aplikasyonları telefonlarımıza indirebilir ya da edinebileceğimiz yollardan kitabımızı indirip kendimiz okuyup araştırabiliriz. İsmail Bey, paylaştığınız bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çelişkiler ve İncil'in bir sonraki bölümünde çelişki gibi görünen konuları daha da derinlemesine incelemeye devam edeceğiz. Bizleri sosyal medyada Radyo Maranata yazarak takip etmeyi unutmayın. Yine aynı şekilde soru ve görüşleriniz için de radyomaranata.com'dan bizlere yazabilirsiniz. Radyo Maranata'da kalın, esenlikler diliyoruz ve gerçeğin peşindeki bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayın. Hoşçakalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
6: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tek...
3: Kutsal kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
6: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgü

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: Hayatın içinde olup da gözden kaçan, sürekli yaptığımız ama üzerinde düşünmediğimiz, inandırıldığımız, alışılagelmiş ya da konuşmaktan çekindiğimiz, aklımıza takılan ama önemsemediğimiz konuların konuşulduğu Doğrusunu Öğrenelim başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bir Doğrusunu Öğrenelim programında daha sizlerle birlikteyiz. Hayatın içinde olup da gözden kaçan, düşünmeden yaptığımız, içinde olduğumuz ya da inandığımız birçok konu var. Bu konulardan bir tanesi de çarmıhla ilgili diriliş gerçeği konusu. Bu konuyu bugün stüdyomuza konuk olan İbrahim Yeşua Özçelik'le paylaşacağız. Hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Hamdolsun sizler.
0: Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Toplumda sıkça konusu edilen konulardan bir tanesi de İsa'nın çarmıhta gerilip gerilmemesi. Gerçekten İsa çarmıhta gerildi mi? Orada öldü mü? Çarmıhta ne oldu?
1: Güzel bir soru ve çok fazla da tartışılan, konuşulan konulardan bir tanesi ülkemizde özellikle. Fakat başta şu ayrımı yapmak lazım. Yani İsa çarmıha gerildi mi konusunu konuşurken hangi bağlamda konuşacağımızı iyice değerlendirmek gerekiyor, dikkate almak gerekiyor. Çünkü bence tarihsel perspektiften ziyade daha çok teolojik anlamda insanlar bu konuyu konuşmaya meyilliler. Fakat bu konu esas itibariyle tarihsel bir mesele. O yüzden tarihsel açıdan ele alıp tarihsel zeminde değerlendirmek gerekiyor. Tarihsel zeminde değerlendirirken de belli kriterler var tarihçilerin kullandığı. İşte örneğin ilk kaynaklar bize neler söylüyor? Bağımsız kaynaklar, bu konuda konuşan bağımsız kaynaklar bize ne diyor gibi. Ya da işte mahcubiyet ilkesi denen bir ilke var. İşte eğer bir açıklamada bulunan kişiyi mahcup edici bir özelliği barındırıyorsa o zaman tarihseldir tarzında bir sürü tarihsellik ölçütü var. Bunların ışığında meseleye baktığımız zaman özetle kısa olarak şunu söyleyebiliriz. İsa çarmıha gerilmiştir. Neden? Çünkü elimizdeki birinci olarak çoklu kaynaklar, yine demin zikrettik tarihsellik ölçütü olarak kullanabilen bir ölçüttür çoklu kaynaklar. Ne demek istiyoruz bunda? Eğer birbirinden bağımsız açık olan kaynaklarda bir konu dile getiriliyorsa o dile getirilen konunun tarihsel olduğu söylenir tarihçiler arasında. Biz de baktığımız zaman en eski kaynakları hem de çoklu kaynakları o zaman elimizdeki metinlerde. Şimdi burada şunu da dile getirmek lazım. Kutsal kitabı kullandığımız zaman ya da İncil metinlerini kullandığımız zaman insanlar hemen şu eleştiride bulunuyorlar. Yani siz işte İncil metinlerini kullanıyorsunuz ama onları Hristiyanlar yazdı. O zaman onları kullanamazsınız tarihsel malzeme olarak. Bu tamamen mantıksal olarak hatalı bir düşünce. Pratik olarak da çok kullanışlı bir düşünce değil. Çünkü tarihsel metinlere baktığımız zaman hep belli bir toplum içerisindeki kişiler tarafından yazılmış oluyor. Yani Sezar'ın hayatını işte onun toplumundan birisi yazdığı için biz onu elemine edersek çok mantıklı bir düşünce olmuyor. Pratik olarak da çok uygun bir düşünce olmuyor. O yüzden böyle bir eleştiri çok tutarlı değil. Ama biz İncil metinlerini dikkate alırken yaptığımız şey onları teolojik olarak dikkate almak değil bu bağlamda. Onları tarihsel olarak, tarihsel bir metin olarak dikkate almaya çalışıyoruz. Ya da tarihçiler bunu böyle değerlendirmeye çalışıyorlar. Yani çünkü bu alanda çalışmış olan seküler tarihçiler var. Hristiyan olmayan bir sürü tarihçi var. Ve onlar da İncil metinleri içerisindeki bazı pasajları tarihsel olarak nitelendirip pasajların üzerinden açıklamalarda bulunuyor. Mesela örneğin 1. Korintliler diye bir mektup var İncil'in içerisinde ve bu mektupta 15. bölümde 3. ayetten 7. 8. ayete kadar olan kısmı tarihçiler arasında tarihsel bir metin olarak değerlendirilir. Çünkü birincisi bu en eski Hristiyan inancına dair bir inanç akidesini paylaşır bizimle. Bunun dışında mesela Elçin işlerinden örnekler verebiliriz. 2. bölümden örneğin en eski kaynaklara dayanan bir kısımdan yine İsa'nın çarmıha gerildiğini ifade eden. Bunun gibi bir sürü kaynağa başvurduğumuz zaman, işte mesela Marcos müjdesine başvurduğumuz zaman, yine bunlar en eski İsa ilişkin tarihsel kaynaklardır. O zaman bunların hepsi bize şunu söylüyor: İsa çarmıha gerildi. Fakat İsa'nın çarmıha gerilmesi noktasında sadece bu kaynaklar değil, aynı zamanda İncil dışı da birçok kaynak, tarihsel kaynak bize İsa'nın çarmıha gerildiğini söylüyor.
0: Ben burada araya girmek istiyorum izninizle. Bazı kaynaklarda, bazı inanışlarda şu söyleniyor: gerilenin İsa olmadığını, Tanrı tarafından ona benzeyen birinin görünümünü alan kişinin çarmıha gerildi. Bunu da genellikle Yahuda İskariyot aslında çarmıha gerildi ve Tanrı ona İsa görünümünü verdi. İsa aslında normal bir şekilde hayatını devam ettirdi ve yine normal bir şekilde öldü. Öylelikle göğe alındı deniyor. Peki bu kaynaklar nasıl ortaya çıkıyor? Bunlar Hristiyan teolojisiyle bir yerde birleşiyor mu? Ya da ayrıştığı noktalar var mı ki? Bahsettiğiniz konulardan ayrıştığını ben anlıyorum. Peki bu tarihsel söylemler, daha doğrusu tarihsel söylemler olup olmadığı da tam bilinmiyor. Bu söylemler nereden çıkıyor?
1: Şimdi başta yaptığım ayrımda olduğu gibi, yani teolojik açıklamalarla tarihsel açıklamalar arasında bir fark var. Ve bu noktada işte İsa'ya benzer birisi mi çarmıha girildi? Yani Tanrı onu başka birisi değiştirdi mi? Bir takas gerçekleşti mi suretler anlamında vesaire konusu tarihsel bir konudan ziyade daha çok sanki bir anlamda teolojik konuyu açıklama konusuna dahil oluyor gibi geliyor. Çünkü tarihsel olarak incelediğimiz zaman biz tarihsel metinlerde özellikle İsa'nın yaşamına dair konuşan en eski kaynaklarda çarmıha gerilenin İsa olduğu açıkça söyleniyor. Demin de aslında şeyden de bahsetmek istiyordum. İncil dışı kaynaklarda da İsa'nın çarmıha gerildiği aktarılıyor bizlere. Yani tarihçiler arasında İsa'nın çarmıha gerilmediğini düşünen kimse yok. Ama işte konu şeye geldiği zaman, işte acaba o zaman çarmıha gerilen İsa mıydı değil miydi diye tarihin belli bir anından sonra bazı spekülasyonlar yapılmaya başlanıyor. Ama bunlar çok sonraları ortaya çıkan şeyler.
0: Aslında yazılı kayıtlar değil sanırım bunlar.
1: Evet, yani bunlar
0: dilden dile dolaşan.
1: Evet. Aslında buradaki yorum anlayışı biraz da belli bir inancın kutsal olarak değerlendirilen metninden kaynaklanıyor. Orada İsa'nın çarmıha girilmediği ama onlara öyle gösterildiğinden bahsediliyor. Ve bu da beraberinde bir sürü farklı yorum anlayışının ortaya çıkmasının neden oluyor. Fakat burada esas olan temel noktalardan bir tanesi şu: iki tane şeye değinebiliriz. Birincisi, tarihsel metinlere baktığımız zaman biz şunu görüyoruz. Yani İsa'nın yerinde başkasının ona benzetilerek çarmıha gerilme ihtimali var mı diye sorduğumuz zaman çarmıhın etrafında İsa'nın annesinin, sevdiği öğrencinin ve bazı kadın takipçilerin olduğunu görüyoruz anlatılarda. Ve onların İsa'ya baktıkları zaman, ki o çarmıha gitme sürecinde de onu takip ediyorlardı, o zaman farklı bir kişi olsaydı en azından onu dünyaya getiren, onunla beraber zaman geçiren, onu fiziksel olarak en az onun kadar iyi tanıyan annesinin onun olmadığını bilmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Eğer bu noktada Tanrı böyle bir takas yaptıysa, yani onu ele veren kişiyle onu değiştirdiyse, artık nasıl oldu bilmiyorum, fiziksel olarak mı değiştirdi, görünümlerimi değiştirdi, en azından bunun bir nedeni de olması lazım. Yani teolojik olarak da bir nedeni olması lazım. Ve eğer böyle bir şey olsaydı benim aklıma şu geliyor: yani Tanrı İsa'nın öğrencilerine bunu söylerdi. Yani bak, ben böyle bir mucize gerçekleştirdim, İsa değildi o diye söylerdi. Ama biz gördüğümüz şey onun takipçilerinin aslında onun İsa olduğunu düşünmeleri ve aslında belli bir noktadan sonra, özellikle konuşmanın devamında konuşacağız ama diriliş konusunda. Dirilişten sonra öğrencilerin bir yerde İsa'nın neden çarmıha gerildiğini de anladıklarını görüyoruz. Yani bu sorunun, bu yorumun aslında arka planında yatan şey teolojik bir soru. O da hani neden Tanrı böyle bir şey izin verdi? Tanrı neden kendi masum işte bir takipçisinin, bir izleyicisinin bu şekilde ölmesine izin verebilir, izin vermez tarzında bir yorum anlayışının aslında bir yerde böyle bir önermeye neden olduğunu görebiliyoruz ki ilerideki zamanlarda belki bunu daha çok konuşuruz, ara ara atıflarda bulunuruz.
0: Peki, tıbbi ve tarihsel olarak İsa'nın çarmıhta gerilmiş olmasının bir kanıtı var mı? Bir buluntu, herhangi bir şey, kazılarda çıkan, böyle bir şeye rastlandı mı İsa gerçekten?
1: aslında çok enteresan arkeolojik buluntular da var. Bununla beraber yine tarihsel olarak elimizdeki en eski kayıtlara baktığımız zaman bize bazı bilgilerin verildiğini görüyoruz. Ve bu bilgileri bugün modern bilimle, modern daha doğrusu tıpla karşılaştırdığımız zaman uyumlulukların olduğunu görebiliyoruz. Örneğin İsa çarmıha gerilmeden önce kırbaçlanıyor. Ve Romalı kayıtlarda bu kırbaçlanma sürecinin nasıl olduğunu bize anlatılıyor. Romalı tarihçilerin yapmış olduğu açıklamalara baktığımız zaman şunlar söyleniyor mesela bizlere. İşte bu kırbaçların önüne bağlanan bazı metal toplar var. Ve bunlar işte kırbaçlanan kişinin derisinin içerisine nüfuz ediyor ve inanılmaz tahribatlara neden oluyor. Aynı zamanda tahribatı daha da çok arttırması için bunlara kemik parçaları da ekleniyor. Ve bu şekilde vurulan kırbaçlarda her bir darbede deri de çekiliyor.
0: Bu ama sırf İsa için değil, tüm suçlular için kesinlikle bu yapılan bir cezalandırma
1: kesinlikle
0: yöntemi.
1: Bu yani kırbaçlanma prosedürünün nasıl olduğunun açıklanmasına dair. İsa'nın da kırbaçlandığını bildiğimiz için onun da bu prosedürden geçtiğini düşünebiliyoruz. Yani bu kırbaçlanma cezasından sonra İsa fiziksel olarak ciddi bir tahribat almış durumdaydı. Ve belli bir kan kaybı yaşanmaya başlamıştı ki aslında burada diğer bir tıbbi durum devreye giriyor. Hipovolemik denilen bir şok durumu var. Bu nedir aşırı o? Kan kaybı yaşandığı durumda dile getirilen bir ifade. Ne demek bu? Hipo düşük demek. Vol yoğunluktan geliyor. Volüm aslında oradan geliyor. Emik de kandan geliyor. Yani bu şu anlamı geliyor. Düşük yoğunluklu kan demek oluyor. Aşırı kan kaybedildiği zaman vücut bir tepki vermeye başlıyor. Yoğun kan kaybı karşısında. İsa'nın çarmıha gerilmeden önce biz bu süreci yaşadığını düşündüğümüz zaman İsa'nın zaten çarmıha gidene kadar çok büyük bir fiziksel ıstırap çektiğini, aşırı kan kaybettiğini görebiliyoruz. Aslında bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi de çarmıhını taşırken, işte Golgota Tepesi'ne giderken belli bir noktada İsa yorgun, bitap düşüp bayılıyor. Zayıf düşüyor ve çarmıhını başka birisine yüklüyorlar. İşte bu da aslında bu hipovolemik dediğimiz şokun etkisinde olduğunu gösteren önemli ipuçlarından bir tanesi. Bir başka tıbbi dayanak, delil şuradan kaynaklanıyor. Mesela yani bu noktada şeyi hakkını teslim etmemiz gerekiyor. İncil metinleri tarihsel olarak baktığımız zaman tıbbi olarak da bize çok doğru veriler verdiğini görebiliyoruz. Yani her bir verinin modern tıpta doğrulanması da yapılabiliyor. Bir başka önemli nokta da şu. Şimdi çarmıha gerilen kişilerde sürekli sürecinin olması gerekir. İşte kendilerini yukarı doğru çekmeleri gerekir nefes alabilmeleri için. Çarmıha gerilen kişilerin bu ellerinin ayaklarından bağlandıkları çivilendikten sonra ve bu noktada da şunu görüyoruz. O gün İncil kayıtlarında belirtilen şey de bayram öncesi olduğu için işlemin çabuk bitmesini istiyorlar ve bu yüzden de işte İsa'nın yanındaki mahkumların bacaklarını kırıyorlar. Neden? İşte dediğim olay olmasın diye.
0: Bedenle kendini çöksün.
1: Evet çöksün. Yukarı doğru çekemesin ve boğularak yani infaz çabuk gerçekleşsin. Ölsünler diye. Ama İsa'ya geldikleri zaman şunu görüyorlar. İsa zaten ölmüş. Bu yüzden de ama tabii ki burada şunu da altını çizmemiz gerekiyor tekrardan. Bu Romalı askerler bu işlemi yapıyorlar ve bunlar çok deneyimli infazcılar. Yani işlerini kesinlikle şansa bırakmıyorlar. Bir kişiyi öldürmeleri gerekiyorsa kesinlikle öldürüyorlar.
0: Ölümünden çünkü neden? Emin olmak
1: evet.
0: istiyorlar.
1: Çünkü eğer ölümünden emin olmazlarsa ya da o kişi yaşarsa bir şekilde kendi hayatları tehlikeye girer. Bu nedenle de onun ölümünden emin olmaları lazım. Bundan dolayı da İsa'nın böğrüne bir mızrak darbesi vuruluyor, saplanıyor. Ve oradan da Yuhanna müjdesinde bize şu söyleniyor. Su ve kan şeklinde bir sıvının dışarı atıldığını gösteriyor ki bu da tıpta işte kalbi ölünün kalbinin etrafındaki zarda işte sıvının toplanmasına dair bir veri bize gösteriyor. Yani ölü bir bedende böyle bir durum ortaya çıkabiliyor. Özellikle de bu çok fazla kan kaybının yaşandığı durumlarda.
0: Efor sarf etmiş, yorulmuş kan kaybı.
1: Kesinlikle. Buna da perikardiyal efüjyon diyorlar. Ve biz de bu Yuhanna müjdesine baktığımız zaman tamamen bunu görüyoruz. Bunu anlattığını görüyoruz. Yani bu noktada tıbbi olarak da İsa'nın ölümünün tasdik edildiği görülüyor.
0: Anladım. Şimdi çok güzel konulara değiniyoruz ama bir de araya gitmemiz gerekiyor. O yüzden sizden bir süreliğine müsaade isteyeceğiz. Tabii sevgili dinleyicilerimizden de aynı şekilde. Sevgili dinleyicilerimiz, sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarından ulaştırmak isterseniz arama bölümüne Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Çok kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle ve stüdyo konuğumuz Yeşua İbrahim Özçelik'le birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın lütfen.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
4: Gerçek müziğin adresi.
6: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Stüdyo konuğumuz Yeşua İbrahim Özçelik'le birlikteyiz. Çarmıh ve diriliş konusuna ilk bölümümüzde değinmeye başlamıştık. Çok güzel cevaplar alıyoruz sorularımıza. Çok güzel ve detaylı cevaplar veriyor Sayın Özçelik. Ve şimdi kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Bu konu hakkında sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarından ulaştırmak isterseniz arama bölümüne Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi dedik ki İsa tıbbi ve tarihsel olarak da çarmıhta gerildi, öldü. Peki başka bir yöne çekmek istiyorum konuşmamızı ve sorularımızı. İsa'nın çarmıhta ölmesi bir çaresizlik değil mi? İsa Mesih, Tanrı'nın oğlu olarak Hristiyan inancında bu şekilde imana geliyor insanlar. Buna iman ediyorlar. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu ve çarmıhta öldüğüne. Peki İsa'nın çarmıhta ölmesi onun için bir çaresizlik değil mi? Tanrı orada niye bir dokunuş yapmadı?
7: Eğer tabii ki bu sorunun yanıtı sahip olduğumuz varsayımlarla da doğrudan bağlantılı diye düşünüyorum. Eğer tarihin bir anında tesadüfen ortaya çıkan bir olgu olsaydı belki bu çaresizlik vurgusu anlam kazanıyor olabilirdi. Fakat ya da İsa'nın hayatında biz daha önce hiçbir çarmıhla ilgili bir ifadenin olmadığını görseydik ve onun içinde bu şaşırtıcı olsaydı, sürpriz olsaydı o zaman belki bunu söylemek mümkün olabilirdi. Fakat biz şunu görüyoruz ki hem İsa'nın sözlerinde hem de kutsal kitap temelinde çarmıh bir sürpriz değil. Zaten beklenen bir durum. Özellikle İsa'nın sözlerine baktığımız zaman bir ayet referans vereyim örneğin. Markos bölümünde 8. bölüm 31. ayette İsa diyor ki İsa insanoğlunun çok acı çekmesi ileri gelenler başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi öldürülmesi ve 3 gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı diyor. Yani İsa zaten çarmıha gideceğini başkâhinler tarafından böyle bir olayın yaşanacağını, reddedileceğini ve Romalıların eline teslim edileceğini biliyordu. Ve ilginç detaydan bir tanesi 3 gün sonra dirileceğini de biliyordu. Buraya daha sonra geleceğiz. Ama buradaki soru bağlamında önemli olan şey çarmı İsa için sürpriz değildi, Tanrı için sürpriz değildi. Kutsal kitap okuyan birisi için sürpriz olmayan bir durum. Aslında tamamen bilinçli olarak İsa'nın bunun için dünyaya geldiğini görüyoruz. Onun sözlerine baktığımız zaman Getsemane bahçesinde diyor ki ben bu saat için geldim diyor zaten. O zaman Hatta diğer sözlerine de bakarsak İsa'nın, işte mesela öğrencileri İsa'ya tutuklamaya geldikleri zaman panik oluyorlar ve kılıçlarını çekiyorlar. İsa diyor ki yerine koyun o kılıçları diyor. Yoksa ben babamdan yardım istemez miyim sanıyorsun diyor. İstersem diyor şu anda bana 12 tümenden fazla melek gönderir diyor. Yani İsa şunu biliyor, İsa güçlü. Hem kendisinde güç var, hem onun göksel bir ordusu var. Ve eğer isterse bunların hiçbirisi zaten başına gelmez. Ama İsa zaten isteyerek bunu üstleniyor. Filipliler mektubunda da bundan bahsediyor. 2. bölüm 5. ayetten 11. ayete kadar. O Tanrı özüne sahip olduğu halde isteyerek, bilerek, babasına itaat ederek aslında bu süreci yaşamak için dünyaya geliyor. O zaman İsa bilinçli olarak bu durumu deneyimlemek istiyorsa burada onun çaresiz olduğunu söylemeyiz. Onun bilinçli bir şekilde, aslında tam aksine belki de çok cesurca bunu yaptığını söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
6: Aynı soruya bağlantılı bir soru geldi aklıma. Tanrı çarmıha gerilip ölmesine İsa'nın neden izin verdi? Madem bu İsa tarafından öğrencilerine de hep söyleniyordu başına ne geleceği, ki benim okuduğum kadarıyla da bildiğim kadarıyla öğrencileri hala anlamamışlardı ne olacağını. Tanrı'nın buradaki planı neydi? Neden çarmıha gerildi ve ölmesine izin verdi? Bu konuyu da çok merak ediyoruz. Cevaplarsanız seviniriz.
7: Tabii ki. Yani yine kutsal kitaba baktığımız zaman teolojik olarak, yani teolojik bir soru, teolojik bir yanıt olması lazım. Kutsal kitaba da baktığımız zaman bu konuyla ilgili Tanrı fikrini diye sorduğumuz zaman şunu görüyoruz. Söylediğim gibi Tanrı daha başlangıçtan itibaren bir plan ortaya koyuyor. Nerede görürüz biz bunu özellikle görünür bir şekilde? Mesela Yaratılış kitabının 3. bölümünde günah dünyaya girdikten sonra Adem'le Havva ile birlikte Tanrı diyor ki yılana, kadının soyunu senin başını ezecek diyor. O zaman biz orada hani Tanrı'nın bir duruma ilişkin bir çözümünü görebiliyoruz. Aslında çarmıh o dönemin, Roma döneminin en büyük infaz aracı, en büyük işkence araçlarından bir tanesi olan çarmıh aslında Tanrı'nın elinde bütün dünyanın kurtuluşunu sağlayan bir çözüm aracına dönüşüyor. Biz bunu kutsal kitap içerisinde bir sürü tipolojik örnekle görebiliyoruz. Mesela örneğin İbrahim'den Tanrı oğlunu kendisine sunmasını istiyor. Ve daha sonra biz görüyoruz ki Tanrı'nın amacı aslında İbrahim'in oğlunu sunması

0: dedikleri zaman ölüm dünyaya giriyor. Hı hı. Yine İbrahimlerde de, İbrahimler mektubunda da bu vurgu var. O zaman bizlerin günahının bir sonucu var. Bir bedeli var. O zaman Tanrı eğer adaletli ise, tutarlı ise bir anda tamam ya ben sizi affediyorum deyip işi geçiştiremez. Bu onun kendi sıfatlarıyla uyumlu bir, tutarlı bir hareket olmaz. Tanrı bunun bilincinde ve buna uygun olarak bir çözüm gerçekleştiriyor. Hem sevgisini gösteriyor çarmıhta hem de adaletini gösteriyor. Yani bizlerin günahın bedelinin bir sonucu olduğunu, bir karşılığı olduğunu,
1: ölüm olduğunu
0: peki gösteriyor.
1: Peki ama şimdi aklıma geldi bu soruda. İsa günahsız olarak biliyoruz. O zaman niye günahın bedeli ölüm, günahsızsa niye öldürüyor? Niye ölümüne izin veriyor Tanrı?
0: Çok güzel bir soru. Çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. Yani burada da Tanrı'nın adaleti konusunda bir soru işareti var gibi gözüküyor. Fakat şunu dile getirelim. Eğer İsa önce konuştuğumuz gibi isteyerek bunu üstlenmiyor olsaydı dediğimiz durum çok doğru olurdu. O zaman günahsız bir kişiye Tanrı başkalarının günahlarını yükleyerek adaletli olmayan bir şekilde davranmış olurdu. Fakat biz şunu görüyoruz. İsa isteyerek başkalarının günahının bedelini üstlenmeyi seçiyor. Zaten bu noktada İsa'nın da günahsız olması gerekirdi. Yani günahlı bir insan, günahlı başka bir insanın suçunun bedelini ödeyemez. Çünkü zaten kendisi de mahkumdur. Ancak günahsız olan birisi, günahlı olan birisinin bedelini karşılayabilir. Ama burada şunun altını çizmemiz lazım. İsa isteyerek bunu üstleniyor.
1: İsteyerek günahları üzerine mi çekmek? Yani günahları üzerine alıyor öyle mi?
0: Yok. Günahları üzerine alıyor derken aslında bu noktalarda da teolojik olarak bir sürü kafa karışıklığı da var. Bazen yanlış sonuçlara da götürebiliyor. O yüzden sınırların içerisinde dolaşarak söylemek gerekirse İsa aslında günah sunusu olarak başkalarının günahının bedelini üstlenerek kefareti sunuyor. Evet. Bir kurban oluyor bizler için. Anladım. Zaten Yuhanna'nın müjdesinin başlangıcında dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu olarak nitelendiriliyor. Ama İsa, yani şöyle bir tartışma var. Eğer İsa başkasının günahını alsaydı o zaman kefaret edemezdi. Çünkü kendisi günahkar olurdu. Ama İsa günah almaktan ziyade günahın bedelini alıp üstleniyor. Yani cezayı üstleniyor ve bu şekilde kefareti sağlıyor.
1: Yine bir soru daha çok ilgimizi çekiyor. Hem benim hem de eminim dinleyicilerimiz arasında da ilgiyi çeken bir konudur. Çarmıhta İsa neden Tanrım Tanrım beni neden yalnız bıraktın ya da neden beni terk ettin sözlerini söylüyor. Çünkü baba ve oğul hep birlikteler. Niye orada Tanrı İsa'yı terk ediyor ve İsa bunun farkına varıp neden beni terk ettin diye soruyor Baba Tanrı'ya.
0: Bu da çok iyi sorulardan bir tanesi. Yani İsa'nın çarmıhtaki Tanrım Tanrım beni neden terk ettin sözü bazı uzmanlar tarafından da İsa'nın sözleri içerisindeki en zor sözlerden bir tanesi olarak değerlendiriliyor. Tabi burada İsa'nın bu sözü söylerken ne yaptığı, ne yapmak istediği ve ne kastettiği çok önemli. Yani İsa gerçekten Tanrı'nın kendisini terk ettiğini düşünüyor muydu? Birinci soru. Ya da Tanrı onu terk etti mi? Bir başka soru. Ne oldu da İsa bu sözleri söyledi diye sorduğumuz zaman biz şunu görüyoruz. Eski antlaşmada Davud'un mezmurlarına baktığımız zaman 22. mezmurda 22. mezmurun sözleri aslında bu sözlerle başlıyor. Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diyerek başlayarak devam ediyor. Ve birçok teoloğa göre, ilahiyatçıya göre aslında İsa Davud'un sözlerinin, peygamberlik sözlerinin gerçekleştiğini göstermeye çalışıyor. Çünkü 22. mezmuru da dinleyicilerimiz dikkatle okurlarsa çarmıhla ilgili bir sürü ipucunun var olduğunu görebilirler. O zaman İsa'nın amacı direkt literal olarak Tanrı tarafından terk edilmişlikten ziyade ki bunun aksini gösteren imalar var İsa'nın sözlerinde. Mesela İsa diyor ki baba ruhumu senelerine teslim ediyorum diyor. Bir başka yerde şu açıklamada bulunuyor. mesela tamamlandı diyor. Aslında tamamlandı sözü de yine şeyle çok alakalı 22. mezmurla. Çünkü 22. mezmura baktığımız zaman mezmurun bir terk edilmişlik mezmuru olmaktan ziyade bir zafer mezmuru olduğunu görüyoruz. Yani

0: Yani yazarın terk edilmişlik hissiyatıyla başlayıp ama sonunda Tanrı'nın kendisini terk etmediğini aslında ve onu zafere ulaştırdığını söyleyen bildiriyle kapattığını görüyoruz. Ve aslında mezmun içerisinde de bir sürü ima var. Yani Tanrı'nın aslında kendisini terk etmediğine dair. Neden? Diyor ki sen mazlumu terk etmezsin. Kendi kulunu bırakmazsın tarzında ifadeler var. O zaman biz literal olarak Tanrı tarafından terk edildiğini değil ama orada İsa'nın bir peygamberlik sözünü gerçekleştirdiğini göstermeye çalıştığını görebiliyoruz. Çünkü Yahudi...
1: Orada şunu açıklamak istiyorum ben, dinleyicilerimizin hepsi bilmeyebilirler. Mezmurlar Davut peygamberin şiirsel halde yazdıkları metinler. Yani bu Davut peygambere yüzyıllar önce görünmüş, vahiy olunmuş belki de bir durum.
0: Yani mezmunun hepsinin Davut tarafından yazılmadığı biliniyor ama belli bir kısmı Davut'a ait olduğunu biliyoruz. Bununla beraber mesela başka mezmurlarına da atıflar var kutsal kitapta. Bunları da görebiliyoruz. Örneğin Elçinin İşleri 2. bölümde Petrus'un bir başka mezmura da atıfta bulunduğuna şahitlik ediyoruz. Yani kısaca söylemek gerekirse, aslında uzun da bir konu ama kısaca değerlendirmek gerekirse, İsa Tanrı tarafından terk edildiğini bildiği için bunu dile getirmiyor ya da baba ve oğul arasında bir kopma meydana geldiği için bunu dile getirmiyor. Fakat Davut'un sözlerindeki peygamberliğin gerçekleştiğini dile getirmek için, göstermek için aslında teologların çoğuna göre İsa bunu dile getiriyor. Ve aslında yine teologlara göre bir Yahudi geleneği olarak da İsa'nın sadece mezmurun giriş kısmını söylemesi yeterli. Diğer şeyleri de söylemiş gibi kabul ediyorlar. Ayetleri, pasajları vesaire de. O yüzden buradaki aslında durum İsa'nın 22. mezmurun gerçekleştiğini, oradaki peygamberlik sözlerinin gerçekleştiğini ifade etmesiyle ilgili diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz size, stüdyomuza konuk olduğunuz için. Ama bu programı burada bitirmiyoruz. Bunu ilk bölüm olarak sayıyoruz ve ikinci bölümde yine çarmıh ve diriliş gerçeği üzerine devam edeceğiz. Bunun için sizi bir kez daha stüdyomuza konuk edeceğiz ve bundan biz çok mutluluk duyacağız Sayın İbrahim
0: Teşekkürler.
1: Özçelik. Sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Stüdyo konuğumuz Yeşua İbrahim Özçelik'le çarmıh ve diriliş konusunun birinci bölümünü ele aldık. İkinci bölüm kısa bir zaman sonra tekrar sizlerle birlikte olacak. Sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarından ulaştırmak isterseniz arama bölümüne Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Hoşça kalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Bitti senin ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: Gerçekler sorulardan korkmaz.
1: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama,
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
6: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Bayitekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
6: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.